Que de mim magre vou tá, né?

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bizlere ayrılan bu zaman diliminde yeniden sizlerle birlikteyiz. Günün keyifli şarkılarıyla birlikte 120 dakikaya yakın çıktığımız müzik yolculuğunda her zaman olduğu gibi en iyiler yine sizleri bekliyor.

Küresel kuraklık riskinin arttığı ve faturaların yükseldiği günümüzde evlerde tüketilen kaynakları korumak da her zamankinden daha kritik bir hale geldi, değil mi? 5 kişilik bir ailenin sadece banyoda ne kadar su harcadığı, duş süresine, diş fırçalama alışkanlıklarına ve tuvalet rezervuarlarının büyüklüğüne göre değişiyor diyebiliriz. Özellikle eski tip yaklaşık 26 litrelik büyük tuvalet depolarına sahip evlerde sadece sifon çekmek dahi günde ortalama 1500 litreye yakın su tüketimine yol açabiliyormuş. Ancak evde uygulanabilecek çok basit bir yöntem faturalarda ve su kullanımında gözle görülür bir fark yaratıyor diyor uzmanlar. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Su tüketiminin arttığı bu günlerde hem ekonomimiz açısından hem de tabii ki olası bir kuraklık açısından suyu daha dengeli kullanmalıyız, değil mi? Uzmanlar uyardı efendim, su tüketimini azaltmak için basit bir plastik şişeden dahi yararlanabilirsiniz. Nasıl mı efendim? Hani o klozet rezervuarları var ya, o klozetlerde bulunan rezervuarlara bu su şişelerini koyduğunuz zaman tabii ki daha az su gelmesine neden oluyor içine ve bastığınızda da daha az suyla da aslında o fazla suyla yapabildiği için hem sudan tasarruf ediyorsunuz, hem ekonomik olarak hem de gelecek nesillere bir farkındalık oluşturabilmek adına bence bu küçük adımla su tüketimine dair bu adımı atabilirsiniz.

Teknoloji devi Google, ölümcül hastalıklarla mücadele etmek için laboratuvar ortamında geliştirdiği milyonlarca özel erkek sivrisineği doğaya salmaya hazırlanıyor değerli dinleyenler. ABD makamlarından onay bekleyen bu devrim niteliğindeki proje, sivrisinek kaynaklı salgın riskini biyolojik bir yöntemle kökten çözmeyi hedefliyormuş ama işin içinde bu Google falan olunca insanların akıllarına acaba bu saldıkları sivrisineklerde hastalık taşıyor mu ya diye gelmiyor değil. Erkek sivrisinekmiş salınacak olanlar. Biliyorsunuz ki sivrisineklerde erkekler ısırmaz. Bu bizi ısırıp kaşındıran, çileden çıkaranlar kadın, dişi sivrisinekler. Kadın demek yerinde olmayacak da. Dişi sivrisinekler o kanımızı emenler. O yüzden erkek sivrisineklerde böyle bir risk bulunmuyor. Yani herhangi bir hastalık yayma maksadı da olabileceği düşünülmüyor bu yönde.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sarı lacivertli camiayı heyecanlandıracak. Hatta Türk spor severleri heyecanlandıracak bence. Bir transfer hamlesi için düğmeye bastı diyebiliriz. Yıldırım'ın dev transfer hamlesi eski Fenerbahçeli Arda Güler hakkında değerli dinleyenler. Güler için Yıldırım Real Madrid'de forma giydiği için bir yıllık kiralama amacıyla resmi girişimlere başlamış. Bu dev transfer senaryosunun kaderini ise genç oyuncunun Real Madrid'deki geleceğini belirleyecek. İspanyol devinde Mourinho ile çalışmaya başlayacak olan Arda Güler yeni sezondaki rolünü ve takımdaki süresini gördükten sonra son kararını verecek. Milli oyuncunun yeşil ışık yakması halinde Fenerbahçe yönetimi Real Madrid kulübüyle resmi kiralama masasına da oturmayı bekliyor.

Süper El Nino geliyor dedik değerli dinleyenler. Bir kez daha festival dinleyicilerini uyaralım efendim. Bayram bitti, yaza merhaba dedik. Tatiller başlıyor. Artık hava sıcaklıkları arttı bile. Bazı bölgelerde 30'un üzerine çıkıyor. Deniz sezonunu açtık. Ama tabii ki o muhteşem yükseklikteki sıcaklıklar da yine bu sene de etkili olacak. Ve bizleri gerçekten sıcaktan usandıracak diyebiliriz. Bu sefer de Süper El Nino geliyor efendim. Süper El Nino onun kuraklığı ani şekilde yükseltmesiyle birlikte yine ani sel gibi uç hava olaylarının da sıklıkla yaşanabileceği vurgulanıyor Süper El Nino'yla.

Sabah saatlerinde alarmı defalarca ertelemekten ve yataktan sürünerek çıkmaktan yoruldunuz mu? Yeterince uyuduğunuzu düşünseniz bile güne bitkin başlıyorsanız eğer ki sorunun kaynağı uyku eksikliği değil doğrudan başucumuzdaki telefon olabilirmiş. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların desteklediği basit ama sarsıcı bir sabah rutini değişimiyle gün boyu enerjik ve motive kalmanın bir bilimsel formülü varmış. Detayları açıklayacağız, ayrılmayın, geliyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, birçok kişi yorgunluğun sebebini uykusuzluğa veya yoğun strese bağlasa da bilim insanları asıl tehlikenin sabahları gözümüzü açar açmaz ekrana bakmak olduğunu vurguladı. Özellikle beynin uykuyla uyanıklık arasında geçiş yaptığı ve uyku ataleti adı verilen bu hassas anlarda dijital ışığa maruz kalmak gün boyu sürecek bir motivasyon çöküşünün de temelini atıyor. Stanford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada uyanır uyanmaz sosyal medyada gezinmek, haber okumak veya e-postaları kontrol etmek beynin ödül mekanizmasını doğal olmayan bir şekilde uyarıyormuş ve karar verme ve dürtü kontrolünden sorumlu olan prefrontal korteksinin en savunmasız olduğu bu anlarda beyni adeta bir bilgi ve dopamin bombardımanına tutmak ilerleyen saatlerde ciddi odaklanma sorunlarına, erteleme alışkanlığına ve derin bir zihinsel tükenmişlik hissine yol açabiliyor. Çözüm ne? Geleceğiz, ayrılmayın. Çözüm tabii ki telefona bakmamak da bu arada.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Milli Eğitim Bakanlığı 12 Haziran Cuma günü okulların tatil olduğunu açıkladı efendim. Zaten belliydi 12 Haziran Cuma günü. Örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler bir gün süreyle idari izinli sayılacaklar. Niye peki LGS'nin tarihinin değişmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Nisan ayında yaptığı açıklamada 14 Haziran'da yapılacak olan LGS'nin 13 Haziran'a alındığını belirtti ve bu nedenle okullarda yapılacak olan LGS'ye hazırlık yapmak için de 12 Haziran tatil edildi. Hatırlatalım yani önümüzdeki hafta Cuma okullar bir gün süreyle tatil, zaten Cumartesi Pazar izni de giriyor sonra devreye diyebiliriz. Efendim günün iyi şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bendeniz Tümerkan Söğüt. Festivalde sizlerle buluşmayı sürdürüyorum.

Festivalde günün en kıymetli şarkılarıyla birlikte çıktığımız müzik yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli anlar diliyoruz. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka rüzgarı esmeye devam ederken Mayıs ayı dünyanın en zenginleri isimleri için adeta bir servet patlamasına sahne oldu diyebiliriz. S&P 500 endeksinin %5'i, Nasdaq'ın ise %8 değer kazandı. Bu dönemde dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 1 Haziran itibariyle 2.9 trilyon dolara ulaştı efendim. En zenginler kulübü yalnızca bir ay içinde servetlerine tam 220 milyar dolar daha eklemiş. Mayıs ayının en kazançlı ismi de Larry Ellison olarak gösteriliyor. Yine Dell rekor kırarken Zuckerberg bu yarışta geride kalıyor. Elon Musk ve tarihi SpaceX adımı da ilk trilyoner geliyor mu sorusunu bizlere bir kez daha sorduruyor. İlk 5'te kim var? 1. sırada Musk, 2. sırada Larry Page, 3. sırada Sergey Brin, 4. sırada Jeff Bezos ve 5. sırada Larry Ellison yer alıyor. Dünyanın en zengin kadını ise Sam Walton'ın kızı Alice Walton oldu.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
10: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın buradaydık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar değerli dinleyenler. İyi müziğin tadını çıkarttınız, keyifli şarkılarla unutulmaz anları geride bıraktık. İşte yarınki randevumuzda da yine tüm bu güzellikleri size vaat ettiğimizi hatırlatalım. O halde yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
9: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
6: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, ayırmasın Tanrım bizi sizlerden. Ömrümüz boyunca sevgili dostlarım, kulağınızı ödünç istiyoruz. Kulağınız program bitene kadar bizim olsun, daha sonra sizlerin olsun. Daha sonra kulağınızı da istemiyoruz. Alın sizin olsun kulağınızda. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar olsun. Çarşamba çarşafa donanmasın. Radyo City Radyo Terapi. Radyo Terapi Radyo City. Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi'nin tüm çalışanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar. Lokumlar, enfes kurabiyeler, bisküviler, tatlılar, tuzlular. Tatlı yiyip tuzlu yiyip tatlı konuşturan pastane Kafa Pastanesi. Kafa yolunda sevgili dostlarım. En güzel günleriniz için, etkinlikleriniz için, doğum gününüz için Kafa Pastanesi'ni seçin diyoruz. Ve tüm ekibe, Özkan abiye ve tüm ekibiye, Ahmet'e, Ahmet Ali'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyoruz. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hadi makraba davay napreş. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Almanya'ya günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürdal dostuma günaydınlar. Baldan tatlı programa günaydın, kolay gelsin demiş. Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimerolar, kalimerolar, kalimerolar. Ayırmasın Mevlam bizi. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin, yayınlar dilerim demiş Taner Ülke. Figen Hüseyin günaydın demiş. Ramazan Hüseyin günaydın Kırçal'dan demiş. Günaydın Hüseyin. Günaydın Ramazan Hüseyin. Yüksel Mümin günaydınlar demiş. Cüneyt Sadık, Good Morning Özcan, Hasan günaydın, Kral diyor Serdar. Mehmet'e günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu'na günaydınlar. Leyla, Leyla günaydın. Ahmet Demirci günaydın. NBA Mehmet günaydınlar. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Ekrem abiye, Nurşen ablaya günaydınlar ki dün markette de görüştük. Dün markette de Nurşen abla dedi ki nereye gidersen git yeter ki bizi bir sensiz bırakma. Her yere gitmene izin veriyoruz. Fakat aletlerinden git, dalgalarından, dalga metrelerinden git. Program yap dedi. Öyle yapacağım zaten, nasıl kısmetse öyle yapacağız. Aletlerimizden, dalga metrelerimizden gideceğiz.

Sevecen Güven Hanım ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Zehra Emir Zekeriye güneşli bir sabahtan günaydın demiş. Günaydınlar Hüseyin Rican, günaydın abim demiş. Emniye Sevgin, günaydın İbrahim Kuru, günaydınlar.

Ali Santanyolu günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sefer Sakin günaydın. Taner Ülke günaydınlar. Max'ı unuttum. Max önemli spotu girmedin demiş Gürdan Sarı. Girmedim çünkü sabah sabah birazcık sinirlerim bozuldu da sabah en güne iyi başlamadım. Dünya kadar işimin arasında bir de vır vır vır dır dır dır dır dinliyorum. Neyse ne olduğunu söylemeyeceğim, sizden aktarmayacağım. Her şey aktarılmaz da. Ondan Max'ı unuttum sabah. Sinirlerime hakim ol. Gürkan sakin ol, sinirlerine hakim ol Gürkan. Hakim ol sinirlerine, hakim ol sinirlerine, hakim ol. Yıldız Dibe'nin söylediği gibi bir tek şey size söylemek istiyorum. Bir tek sponsorum siz değilsiniz. Benim Onoterm'i almak isteyen, onu da yapacağız, bunu da böyle yapacağız diyen sponsorlarımız var. Efendim bir tek sevenim sen olsaydın iyi olurdu da benim çok sevenim var Yıldız Dibe öyle diyor. Bizim de çok sponsorumuz var. Bizim işimiz sponsoru söz verdiğimiz şekilde, en güzel tanıtabildiğimiz şekilde tanıtmak. Oradan ötesi sizi ilgilendirir, beni ilgilendiren bir durum yoktur. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. O yüzden Max'ı da unuttum bu sabah. Max hayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat. Mehmet Tarzım abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İrfan Bey abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Hadi başlayalım. Hadi bismillah diyelim, başlayalım bakalım. San Siro'ya günaydın diyelim. San Siro'nun tüm şubelerine, tüm çalışanlarına, San Siro'nun patronlarına günaydınlar diyelim. Beyaz saçlara 10 dakikada son diyelim. Saçı sakalı beyaz olanlar, saçım da sakalım da beyaz istemiyorum, boyayayım ben onları diyenler, boyayın efendim. Soft Plus. Hayatım köpü köpüğü ilk önce köpürttürün. Ondan sonra 10 dakika bekleyin. Ondan sonra girin banyoya. Yıkayın saçınızı, başınızı, sakalınızı, beyaz olan her yerinizi. Doğal sonuç veriyor. Çok güzel. Kalıcı boyu uzun süre çıkmıyor sevgili dostlarım. Soft Plus. Kullananlar bunu söylüyor. Ben söylüyorum da, ben ne kadar söylersem söyleyeyim, kullananların memnuniyeti önemli. Kullananların hepsi çok memnun. Herkes çok memnun. %100 kapama, doğal görünüm. San Siro farkıyla Soft Plus. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında San Siro.

Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş. Turan abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Öyle olacak Gürdal. Sonunda öyle olacak.

0: başkası.
1: Gürkan Haşmet'in dalgası kaç be? Müsaadenle ona bir girip çıkayım demiş Sefer Sakin.
0: Aşkım yoktur şakası.
1: 12.5. Onun dalgası 12.5 maksimum.
0: Aşkım,
1: bir gir bakalım onun dalgasına.
0: Bana herkes hasta, yalnız sen değil.
1: Bir gir bakalım ne var, bana da söyle.

Hadi bakalım devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bana herkes hasta, bir tek sen değilsin dedik. Ve ne diyelim? Metin Helva diyelim. İsmail yapıyor. Maxi Sigorta İsmail bu dağıtımı. Metin Helva tayin helvası Türkiye'den ithal ediyor. Kakaolu, sade, Antep fıstıklı. Metin marka muhteşem, çok güzel pekmez. Ve Metin marka tayini de deneyin. Bakkal marketlerde. Beni sevmedi. Pastanelerde. Şükriye marketlerde. Bulabiliyorsunuz efendim Metin markasını. Beni sevmedi. Tanju, dün neredeydiniz? Faik Akan'ın niye hissesi çıkmıyor? İki günden beri falan, dün de hissesi çıkmadı. Biz o konuyu merak ederiz ama, demiş Ahmet Osman. Onun aşkı para. Hangi konuyu? Para bitti, aşk bitti.

0: şimdi yaban. Ben sana özel olarak anlatırım o konuyu. Ama sen ve ben olacağız Ahmet. Bir masada, mum ışığında. Onun aşkı para. Tereyağlı.
1: Para bitti, aşk bitti.
0: Tereyağlı karides ve sevgilim, portakallı ördek yiyeceğiz. Anlatacağım ben sana, iyi mi?
1: Para bitti, aşk bitti.
0: Mehmet Hüseyin Ağam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu zenginler niye portakallı ördek yer? Hiç düşünürüz mü? Sor bakalım ChatGPT'ye. Buradaydık diyor Tanju. Oradaydınız ama radyoyu dinlemediniz galiba.

0: Nazak yamuk yani. Pesto'dan fazla naz aşık usandırırmış de. Ekşi Pesto'na.
1: Madem ki sana yüz vermiyor.
0: O Gürkan Akos'u kiryaki fevgi makriyade.

0: başına.
1: Günaydın Gürkan abi, bir istekte bulunmak istiyorum. İspanya'da bulunan yaslı köylü Genikos Harun ve ekibinden tüm gurbette olan Batı Trakyalı kardeşlerimize günaydın. Ferdi Tayfur hasret sancısı çalarsa mutlu oluruz demişler. Evet, her türlü şarkıyı çalıyorum ben programda. Gurbet şarkıları da çalıyorum. Düştüm yine çaresiz şu gurbetin yollarına da çalacağım. Ne o resmini isterim ne bilmem neyini yolla bana diyeceğim Ferdi Tayfur'a. Hepsini çalacağım. Yeterksiz bende takılı kalın. Tamam mı Fatih? Ha bakayım. Ha bakayım, günaydın kardeşim bakalım. Bütün gurbetçilere günaydınlar.
0: Yanıp tutuş o ağlarsan. Kimler kimler peşinde senin. Sen her zaman
1: okuma günaydın.
0: Alırsın evvel Allah. Elini sallasan.
1: Hayır hayır, ilgisi yok Aykut.
0: Saçını sallasan tellesin.
1: Hiç ilgisi yok.
0: At başından eskisini al
1: al al, al yenisini
0: al al.
1: Unutmuşum. Baksana spotuna girmeyi unuttum bu sabah. Zaten genelde erken kalkarım. 7-10 geçe falan yataktan zor çıktım bu sabah. Ta kendime geliyorum, ta ayakta uyuyorum. Otel parası da ödüyorum boşu boşuna. Günaydın bizden de demiş Mümin Mehmetov. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben dinliyordum abi, o ne yapıyordu biliyorum demiş Tanju. Biliyor mu bilmiyor mu? Sen dinlerdin, sen de yazmadın. Nazakya mukaneti, Nazakya mukaneti, naz yapıyorsunuz bana. Efendim Rıfat Market'lerin tüm şubelerine, tüm birimlerine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kijen Rıfat Market. Müşteriye saygı Rıfat Market. Tertemiz reyonlar. Geniş geniş reyonlar Rıfat Marketler'de. Rıfat Market'in Kurcalı şubesinde dondurulmuş ürünlerde çok büyük, çok çeşitler var. Tazecik kuru yemişler var. Tazecik sebze ve meyveler var. Rıfat Market. Kurcalı'nın gururu oldum. Herkes çok memnun. İyi ki buraya, Kurcalı'ya, efendim yukarıya giden, Şapçı'ya giden köylere, yerlere bu marketi açmış diyorlar. Rıfat Marketler'de müşterisinden çok memnun. Alan veren memnun. Veren memnun olduktan sonra bize ne yemek düşer? Yemek düşer. Bize yemek düşer değil mi? Heh, öyle diyoruz biz. Alan veren memnun, satan memnun. Oh ne güzel, herkes memnun, müşteri memnun. Önemli. Enver abi neredesin? En son cuma günü bana günaydın demişsin. Bile şimdi günaydın diyorsun. Hem de Abdurrahman abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sigarası yaldızlı. Geliyor naslı naslı. Öyle bir yer sevdim ki. Yeniköylü Burgazlı. Anası da yesin. Babası da yesin. Yesin anam yesin. MK Kars günaydınlar. MK Kars Rent-A-Car araba kiralama şirketi sevgili dostlarım. Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Rent-A-Car çok güzel, çok iyi durumda araçlar. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz onlara. mk-rentacar.com, Facebook'ta MK Rent-A-Car, Instagram'da MK Rent-A-Car. Gurbetçiler, Almanya'dan gelecek olanlar, Hollanda'dan gelecek olanlar, Çin'den, Japonya'dan gelecek olanlar, orada da gurbetçilerimiz var. MK Rent-A-Car araba kiralama şirketi, en uygun fiyatlarla en güzel arabalar. MK Rent-A-Car, MK Rent-A-Car, MK Rent-A-Car. Ve İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme, harika temizleme. Erhan Kalyoncu ve ekibine günaydınlar. Deri temizleme, süvet temizleme, yatak temizleme, döşek temizleme, biyolojik Viyolikos Katalizmos İlyahtida 8 numarada yeni yılda, yeni yılda demişim, yeni yolda Gümüşlü'nün en köklü kuru temizlemecilerinden bir tanesi sevgili dostlarım. Günaydın Gürkan abi, hayırlı programlar, ver coşkuyu demiş Oktay Ahmet. Ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Okuma canlı yayında. Sorarım bakalım ben onlara. Tamam, dinliyorsunuz beni değil mi? Ya o numarayı açan yok diyenler. Bakacağım bakalım. Yani ben soracağım onları niye açmıyorlar numarayı diye. Durun ben size başka bir numara vereyim bakayım. Ben şimdi başka bir numara vereceğim. O numarayı verdim. Gerçi ben Pınar'ı bilmiyorum ama burada başka bir numara ver. Bunu deneyin bakalım. Yazmıyoruz ama kulaklarımız hep sizde, saygılar demiş Enver abi. Saygılar sevgiler bizden. kulaklıkları vardı, sordum dinliyor mu, hayır dedi. Enoxero tisaku ile yotanju. Vay bu faik vay, vay o bu faik vay, vay erkek pusu vay.

Günaydınlar, günaydınlar Ahmet Muzaffer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Kara kardeş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Yılmaz Kasım abi. Sevgiler saygılar günaydınlar. Önemli değil. Yanlış olduğunu anladım zaten, sorun yok.

Biz unutacağız ki konuyu demiş Ahmet Osman. Portakalda ördek yerken Mamuşun'da konuyu unutacağız mı dersiniz? Ne gelecek aklına? Mamuşun'da. Ne gelecek aklımız acaba? Yatakta koyun koyuna yatmak gelmesin. Koyun koyuna. Dün akşam çok geç yattım, o yüzden de uyanamadım. Netflix'te Michael Jackson şeyi var. Michael Jackson belgeseli yapmışlar. 3 bölümlük. Üçüncüsünü seyredemedim. Çok uykum geldi. Saat 2 oldu, yattım. Orada çok çarpıcı detaylar var. Polisin çektiği görüntüler, işte dedektiflerin çektiği görüntüler var. Neverland'ten, Michael Jackson'ın malikanesinden, çocukların yaptığı pedofili suçlamaları var. Michael Jackson'ı yakan, Lady Diana ile röportaj yapan, efendim Lady Diana'yı da yakan adam aynı zamanda bir İngiliz gazeteci Hızır. Michael Jackson onu Neverland'a davet ediyor çünkü kendisi Lady Diana hayranı, Prenses Diana'nın hayranı. Gel diyor, beraber Neverland'da şey yapalım, röportaj yapalım diyor. Ve orada çocukları çok sevdiğini ve çocuklarla beraber uyuduğunu anlatıyor. Aynı yatakta yattığını anlatıyor. Ondan sonra başına gelmeyenler kalmıyor adamın. Dünyanın en ünlü, en bilinmiş, en tanınmış kişisi. Dünyanın en zengin, gelmiş geçmiş en büyük starlarından bir tanesi. Ve ondan sonra, o röportajdan sonra... Efendim Michael Jackson hakkında bir sürü şeyler, bir sürü davalar açılıyor. Çocuklar şikayetçi oluyor, çocukların aileleri şikayetçi oluyor. İşte bana taciz etti beni falan diye. Amerika'da yargı sistemi çok değişik. Bir jüri var, hakim var, yargıç var ama jüri karar veriyor. Bunların hepsinden Michael Jackson'da çok iyi bir avukatı var. Avukatının... kanıtlarıyla beraat ediyor. Ama sonuçta sonunu seyretmedim belgeselin ama yine herkesin kafasında da bir soru işareti kalıyor. Michael Jackson pedofil miydi değil miydi diye. İlginç bir şey, ilginç bir belgesel. Netflix'te seyretmenizi tavsiye ederim. Hani en azından bir genel kültürdür Michael Jackson. Dünyanın en çok tanınan, en sevilen ismi

Günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi bir an yoksun, o konuyu ondan unutacağız demiş Ahmet. Canım bu akşam, yarın akşam buluşuruz. Çarşamba, bu akşam var, yarın akşam var, cuma var, cumartesi var. Daha 4 gecemiz var. Sen Pedi de değilsin. Reşitsin sen. Herhangi bir sorun, problem olmaz. Ergen değilsin. Koca gidik, ızvandırıksın.

Sizin yarasın yaldızını Serdar'a çok teşekkür ederim. Efendim tenteler, şey kaplamalar, kumaş kaplamalar. Serdar ve ekibinde sevgili dostlarım. Serdar ve ekibi bu işi iyi yapıyor, güzel yapıyor. Uzun yılların tecrübesi yapıyor. Pergola üretimi sevgili dostlarım. Pergola yapıyor. Koltuk üretiyor. Kumaş kaplıyor. Arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları, her şey. Serdar ve ekibi Gülçin Kozmi yolu 1. kilometrede sizin hizmetinizde. Serdar ve ekibi. Serdar ve ekibi. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar. Son model tezgahlarla hizmet veriyorlar. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper sevgili dostlarım. Bu işi harika yapıyorlar, iyi yapıyorlar. Uygun fiyata yapıyorlar. Hızlı yaptıkları için herkes memnun. Bıyıklı köyde yolda kalanlara da hizmet veriyorlar. Son nesil traktör ve arabaların diagnostik okumasını da yapıyorlar. Arıza tespiti yapıyorlar. Yeni programları, yeni haritaları yüklüyorlar. Volvo'nun yazılımı berbat. En azından benim Volvo'nun yazılımı berbat. Şimdi bu yeni nesil elektrikli falan Volvo'larda online güncelleme oluyor galiba. Benimki de online güncelleme geliyor ama yazılımda bugünlerde çok sorun var, problem var. Şimdi yeni nesil dedim de dün Sel ablama gittim, kapının yola bıraktım arabayı. Dedim arabanın camlarını açık bıraktım. Farmogi'den bir kontrol edeyim dedim aplikasyondan. Aplikasyonda araba yolda gidiyor gösteriyor. Vay bir panik oldum, bir panik oldum dedim. Arabamı mı çaldı anahtarlar? Gene bende yolda gidiyor gösteriyor arabayı. Koştum bırak. Koştum hemen sokaktan baktım araba yerinde durduğu yerde duruyor. Problem var. Farmogi'de aplikasyonda problem var. Hep böyle problemler çıkartıyor. Hep. Yani yazılım açısından eğer yazılımı mükemmel bir araba arıyorsanız, bak size sabah sabah her telden, her dilden bilgi veriyorum. Her türden bilgi yenen kültür. Yazılım açısından mükemmel bir araç arıyorsanız Tesla gibisi yok. Yazılım mükemmel yazılımı. Abi al kendini git oraya. Aşağı gez dost, sen niyetini bozmuşsun diyor Ahmet. Hem bu havalardan ötürü, hep havalardan oluyor bu hormon değişiklikleri insanda. Ahmet Muzaffer abi Frankfurt Havalimanı'nda günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oynat gibi, orası da Adriyatik Denizi. Bakıyorum bizim burada havanın 30 derece olacak ilerleyen günlerde. Siz burada sıcaklarken orası, bizim orası 25-26 derece olacak. Ya Adriyatik Denizi soğuk oluyor. Ahmet! Yaşa Volvo! Junior asistanım günaydın. Günaydın bebeğim.

Yalnız mı gideceksin? Bize doğruyu söyle diyor İlyas. Niye siz benim her şeyim, özel hayatımı bilmek zorunda mısınız? Yalnızlık gibisi var mı? Bak, yalnızlık tehlikelidir ve bağımlılık yapar. O sakinliği ve huzuru fark ettiğinizde artık canınız kimseyle beraber olmak istemez. Bak, bu çok önemli. Yalnızlığın ne kadar güzel bir şey olduğunu keşfedin. Ondan sonra hep yalnız kalmak isteyeceksiniz. Beraber birileriyle tatile gidiyorsunuz. Sevgiliniz olur, arkadaşınız olur, o olur, bu olur. Aileniz, o oraya gidelim diyor, bu buraya gidelim diyor. O yemeğe gidiyorsun, o onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Banyoda kalkacaksın, çişin geliyor, çişini yapacaksın. Öteki banyoda tuvaletten çıkmak bilmiyor. Öteki girmek bilmiyor. Öteki uyumak bilmiyor. Yalnızlık gibi güzel bir şey var mı? Ha? Ya, kendi kafana buyruk olmak gibi bir şey var mı? Bekarlık gibi güzel bir şey var mı be? Kafam ne eserse, hangi taraftan eserse onu yapıyorum be. Ha? Var mı daha güzel bir şey? Ne karışanım, ne görüşlerim var hiç. Ne nereye gidiyorsun, ne neden gidiyorsun, ne neden geliyorsun diyenim var.

0: yalnız olacaksın. Dalgana batacaksın. Canın ister, nereye isterse orana gireyim, oraya gideceksin. Canın ne isterse onu yapacaksın. Dalgana bakacaksın. Enis nasılsın? Enis evli ama çok free bir evlilik yapıyor onlar. Onlar birbirlerinin hayatlarına karışmıyorlar. Enis'in dün kafasını esmiş. Kafasını estikçe gidiyor. Keşan'da kokoreç yiyip geliyor. Vallahi billahi. Vallahi. Cumartesi kuru kasaptan geçtim. Ona iten tel yerli otan jukor mu?
1: Hoş geldiniz.
0: Ben de akşam geçtim oradan. Ben topladıkları paralardan pay almaya gidiyorum. Tam kapanmaya Zita'yı çıkarmalarına yakın gidiyorum Tanju. Topladıkları paralardan pay alıyorum çünkü çok müşteri getiriyorum onlara. Şimdi onlara dün söyledim, benim bir sucuğum var. Çok güzel bir sucuk harmanı yaptım. Yalnız bugünlerde çok işleri var. İşte daha yeni bir başlangıç. Yeni çabucak satılıyor, bitiyor şeyler. O oluyor, bu oluyor. Yetişemiyorlar. Kardeşimin de böbrek problemi var. Kardeşim diyor gelen müşteri bana geçmiş olsun diyor. Her şeyi biliyorlar maşallah bizim aileyle ilgili diyor. Maşallah ağzında bakla ıslanmıyor diyor. Kardeşimde de böbreğimde taş var. Doktora gidiyor, tahlil yaptırıyor. Dün Aksonik'i çektirdi. Öyle oldu, böyle oldu. Her gün ağrısı tutuyor. Volteren iğne yapıyoruz. Nursel ablam geliyor gece gündüz ne zaman ağrısı tutarsa ya, sağ olsun iğne yapıyor. Ondan sonra narkotik hap falan veriyoruz. Narkotika. O yüzden bu çok yoğunlar. Dedim ki bu sucukları yapın dedim, üretime koyun ki reklamını yapayım. Bunlar benim sucuklarım, insanlar benim yaptığım harmanı merak edecekler. Ben bir şey iyi yaptım mı iyi yaparım, güzel yaparım. Hakikaten bak. Hakikaten öyle yaparım. Kuru kasapta kendi yaptığı çok güzel kangal sucuklar var. İşte tavuk etleri var, işte sniçel var. İşte ne bileyim ben şiş var. Tavuk dana şişi çok güzel yapıyor. Dana şiş var. Var işte. Bir kasaptan ne istiyorsanız var. Sadece salam yok ve kaşar yok şu anda. Yani onlar da daha ileri zamanlarda olacak. Dediğimiz gibi daha tam oturtamadılar. Yani sürekli bir şeyler yapılıyor. Abi Ahmet. Nasılsın be? Nasılsın be Just Green?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldin Just Green. Just Green. %100 doğal, güçlü temizlik. Evinizin doğallığı ve hijyenini bir araya getiriyor Just Green. Çok güzel siz kebasyalarda beyaz. Çok güzel, çok hoşuma gitti her şeyi. Efendim %100 doğal. İsterseniz için o kadar doğal. İçmen kalkmayın. Bana inanmayın o kadar da ama EcoCert sertifikalı. Bunlar güvenli temizlik ürünleri. Bulaşık deterjanları, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Lilyum kokulu yumuşatıcı ben denedim, çok memnun kaldım. Bebek çamaşır deterjanları, bebek biberon ve emzik temizleyici. Just Green ürünleri Şükriye marketlerde. Yavaş yavaş Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde Just Green organik temizleyiciler sevgili dostlarım.

0: Abi ön gün karıyla gittim demiş Enes Şenif. Bu akşam hep birlikte. Canım bir kere karıyla gidersen 10 kere kolitoslarından arkadaşlarından gidiyorsun. Hosneyim. Nasılsın be? Günaydın Batırakyan'ın zambak çiçeği demiş.
1: Hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte eğleniyoruz.
0: Osman abi. Günaydın.

0: beni kader.
1: Şimdi artık Tanju sen kuru kasabın devamlı müşterisi olursun. Faik olmaz. Bak ben dinleyicimi iyi tanırım. Faik olmaz. Şey de olmaz. Hani diye bağıran var ya, neydi onun adı? Plastikada çalışıyor hani, o da olmaz. Çünkü onlar çingun. Onlar ucuz inek eti arıyorlar. Bizde efendim öyle ucuz inek minek eti yok kuru kasapta.
0: Hayranımıza hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte eğleniyoruz.
1: Eğer Faik'ten ötekinin adını unuttum. Onlar benim müşterim olsun, gelin benim yüzüme tükürün. Onlar kuru kasabın müşterisi olsun. Ne cavacı, cavacı onlar. Ne çürük et arıyor. Geçen günler geri gelmez. Hasan günaydın. Çanakkale'ye günaydınlar. En güzel arkadaşıma günaydın. Seninle yeni bir gün daha geçirmek için sabırsızlanıyorum demiş Oğuz Mehmet. Ama siz deli olmayasınız ben. Ha? Sizi deli mi öptü be? Ha? Ha? İnsanlar yanlış anlayacak. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah.
0: Birlikte eğleniyoruz. Dalgamıza bakıyoruz.

Ya ya orası öyle, benimki asla hatırlanmaz öyle demiş Enes Şerif. Hakikaten öyle, şanslısın. Dün Hasan da geçti, sucukları çok beğenmiş. Kuru kasabanın sucuklarını kameradan gördüm. Hasan da alışveriş yaptı. Kameradan baktım, Hasan içeri giriyor, telefonda konuşuyor. Ondan sonra karısını arıyor. Filiz'i arıyor. Filiz diye ne kadar sucuk alayım diyor. Kaç tane alayım, kaç kilo alayım diyor. Karıya soruyor. Sormasını da görsün. Sormasını da görsün. Kameradan baktım ben. Ben olacağım, karıya soracağım ne kadar sucuk alacağım diye. Allah billahi. Tabii bir kere karı boşamak kolay. Sonra eve gidince story oluyor tabii. Olur yani. İmamoğlu. İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de, Yastıköy merkezinde hizmetimizde. Elektrik, elektronik eşyalar, güvenebileceğiniz esnaf, herkesin haklarında iyi konuştuğu, iyi söz söylediği, hiç kimseden kötü söz duymadığım bir esnaf İmamoğlu sevgili dostlarım. İmamoğlu bizim Gökmen'in tavernanın bitişinde. İmamoğlu Elektrik. Ayrıca ısı pompaları, güneş enerjisi termosu, bunları ilyakolar da var İmamoğlu'nda. İmamoğlu demek güven demek, kalite demek, beyaz eşya ve fazlası demek. Günaydın kral, selamlar, iyi yayınlar. Minik Selçuk'tan Şinanay çalar mısın demiş Onur. Minik Selçuk'tan Şinanay çalmam ama salla salla gülmemeler çalasın. Salla salla yer yerinden oynasın. Hudem salla, hudem salla, hudem salla onu çalarım.

Ya da şey çalarım. Sen bizim mahalleye geldin geleli. Canım bizde ne akıl kaldı ne fikir. Tersi mukaddes. Sattım alım mülkü. Stebe gimnastroya başladı. Ayşe. Aşkından yerlerde sorunuyor. Oo, bu ne kıvırkta kıvırktan kıvırktan yürüme. Delikanlı mısın kız mısın anlayalım. O ustam sen başımızın belası mısın? Sen bizim mahalleye geldin geleli. Bütün kızlar bütün kadınlar birbirimize düştük. Falan filan diye bir şarkısı var Sezen Aksu'nun, sen onu biliyor musun? Onu da çalarım. Bizim Hasan mı baba demiş Yasin. Bizim Hasan. Bizim Hasan hijyen servis. Ayşe abla, Nurten abi, aman günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir sponsorcu bir daha tanıtayım, ondan sonra Safis Otto Tragulina Pex. La Trakya Mobilya günaydınlar. Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalar %40 indirimli sevgili dostlarım. Her iki şubesinde de öyle. Ana şubesinde, Bekirköy'den sonraki şubesinde örnek evler var. Örnek prokat evler var. Gidin yakından görün. Konteynerler var, trofa villalar var. Dayalı döşeli hepsi örnek. Gidin konuşun onlarla. Ve fabrik el konusunda da uzmanlar ve teşhir yerindeki mobilyalar %40 indirimli ikinci şubesi de Gümüşlü'de konsolosun arka sokağında Marinaki 8'de hizmetinizde. Günaydın Gürkan demiş. Seval Hanım günaydınlar. Heyvan oğlu hayvan demiş. Hasan heyvan oğlu hayvan derken babama da hayvan demiş oluyorsun. Dinler miydin sen? Niye heyvan oldu hayvanım? Yalan mı söylüyorum? He? Ben senin nerede nefes alıp nerede verdiğini bilebiliyorum. Nerede kime verdiğini bilebiliyorum nefesi. Efendim tabii ki hanımlarınıza soracaksınız. Hanıma sormadan olur mu? Sonuçta pişirecek olan, yapacak olan, önünüze koyacak olan hanımınız yani. Erkekler bilmez, erkekler anır. Yuvayı dişi kuş yapar.

senden bunun intikamını alacağım Hasan. Sen geçen akşam Gökmen'de benim kot ceketimi giydin. Çıkarırken üzerine tabii ki yakışmadı. Sımsıkı geldi sana o göbek kapatmadı. Ne dedin? Ben dedim. Ne ceketi giymem dedin değil mi? Yani bana ip ne demiş oldun? Ben bunun intikamını almaz mıyım senden? Üstelik onunla da kalmayacağım, şikayet edeceğim, seni mahkemeye vereceğim. Baksana ne kadar cezacı özetecekler. Yunanistan'da 5 tane kedi yavrusunu çöpün yanına bıraktı diye Yunanistan'da 270 bin euro ceza yazılan adama Gürkan Nesrin'le ne diye aman apay pay basamadım dünyaya bilmem ne diyen insana verilecek cezayı düşün. Çünkü LGBTQ'lular koruma altında. Avrupa'da her yerde moda şimdi. Ya bak ben sana neler edeceğim. Bak ben sana neler yapacağım. Bir LGBTQ community üyesi olarak. Masın Allah bizi ömür bol. Aplarını al. Gürkan aplarını al. Alaplarını Gürkan erkenden kaçırıyorsun. Bak ben sana neler yapacağım. Bak ben sana neler edeceğim. Dün beni bir numara aramış, bir sabit numara aramış. Hasan'ı aradım. Hasan'ın bir arkadaşım, bir dostu sponsor olacaktı dedim. Bu kim dedim, Hasan dedim. Onlar bunlar mı dedim. Buldum şeyden numarasını. Numarayı yazdım, Google'a çıkardı bana. O gene şeymiş. Tarkan'ın bütün işleri ona ona kalmış. Enerver, eski El Periso. Neyse beni aradı, bak şimdi adını da unuttum arkadaşım. Dedi ki ben seni dedi şey için aradım dedi. Hem dedi Fikret abiye söyledim sana sponsor olacağız dedi. Hem de dedi sen dedi en yüksek faturalardan faturalandırıyorsun dedi. Sen dedi Enerver'desin biliyor musun, onun haberinde var mısın? Yeşil faturadan faturalandırıyorsun en yüksek o dedi. Ne bileyim be dedim, ben yeşilde mavide sarıdan anlamıyorum. Gelin parayı ben garibim ödeyeyim. Dedi çok yüksek faturalandırıyorsun dedi. Onu dedi maviye dönüştürelim, mavi yapalım dedi. Tamam dedim. Yapalım dedim. Arayacağım seni, konuşacağız. Ben bakayım senin tüketimini bir inceleyelim dedi. Hangisi senin için daha uygun? Dedim kışın dedim ısı pompası kullanıyor falan filan dedim. Sizler de efendim kontrol edin faturalarınızı. Sorun bu işle ilgilenenlere. Ya da işte kendiniz ilgilenin, benim gibi bilgisiz olmayın. Hangi şeyden nereden kaçan faturalandırıyorsunuz öğrenin, çok önemli. Ben öyle şeyleri hiç önemsemem, anlamam da zaten.

0: Osman.
1: Hadi kanal be.
2: Haydi Radyo City. Hadi. Bu dem sallar.

Cumartesi günü sevgili belediyesi birinci çocuk şenliğini düzenliyor sevgili dostlar. Dün Erdem Başkan'la konuştuk. Çok da erken uyanıyorum. Günaydınlar Erdem Başkan'a, günaydınlar. İftira atanların parmağı yedikleri şey gibi kalsın. Yedikleri şey gibi kalsın, öyle böyle iftira atanların insanlara, ileri geriye konuşanların. Karides gibi olsun parmakları, söyle. Karides gibi olsun. Birinci çocuk festivali. Neşe, eğlence ve unutulmaz anlar. Giriş ücretsiz. Üstelik kızanlara dondurma ücretsiz. Pamuk şekeri ücretsiz. Oyunlar, yarışmalar, yüz boyama, palyaçolar, gösteriler, sürprizler. Kızan derken eşek kadar lise öğrencileri gitmesin. İlkokulu ve ortaokul öğrencilerine bu, tamam mı? Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz diyor Erdem Başkan. Belediye düzenliyor bunu. Kozlu Sirkeli, Yer Sirkeli'de futbol sahasında 13 Haziran 2026 Cumartesi saat 1 ile 22 arasında. Eğlence burada başlıyor. Eğlence burada başlıyor. Maskotlar, palyaçolar, sihirbazlar, yüz boyama, balon şovları, tahta bacak uzun adamlar, şişme oyun parkı, jumping parkı, trampolinler. Bana da özel davetiye göndermişler. Çok teşekkür ederim. Erdem Başkan kendi de aradı, beni de davet etti. Erdem dedim, ben dedim arabamı dedim Lamarinas'a vereceğim dedi. Dedim hangi Lamarinas'a vereceğim dedim. Hüseyin'e vereceğim dedim. Ben de arabamı Hüseyin'e verdim. Bir hafta dedi, 20 günde aldım dedi. Dedim bana öyle yapamaz dedim. Neden dedi. Sen radyosun, ben başkanım, ben senden daha üstün, neden yapamaz dedi. Dedim benim dilimden duramaz. Benim dedim dilimden duramaz. Bana söz verdiği zaman arabayı hazır etmeyecek. Vallahi bile. Var. Açtım ağzımı, yuttum gözüm mikrofonda. Dilimden duramaz benim. Hak derim, hak derim, hak.

0: Vayne finalkım. Vayne finayım, vayne finalkım. Tam oldu göndersene sevdiğimi. Şekerim. Saat 9 şey geçin gösteriyor. Tebu. Hızır'ın Gökhan'ı bana hatırlatmadı senin yufkanı. İyi ki sen söyledin. Redvan Feyiz şekerim. Şeker gibi yufkalar verdi bana geçen gün. Bir kuru dolusu yufka aldım gene. Şeker gibi yufkalar. Ama ne güzel yufkalar. Annem gelir gelmez hemen gözleme yaptı. Hemen. Şeker gibi harika yufka, trakya yufka. Rıdvan Feyiz, Rodopin'deki bakkal ve marketlerde bu yufkanın tadına doyum olmuyor. Bu yufkayla yapılan böreklerin tadına doyum olmuyor sevgili dostlarım. Günaydın Fikret abi. Günaydın Fikret abi. Günaydın Galim Erol. Ya Gürkan abi kolay gelsin bakayım demiş İlker. Günaydın İlker, günaydın İlker, günaydın İlker'im. Günaydın Sulat Arınları, Sulat Arınları. Günaydın be. İlkan. Abi. Yapıyorsunuz yine delilik demiş İlkan. Ne oluyor be? Hüsnü Hanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İlyas'ım günaydın, hayırlı sabahlar, güzel gün olsun. Bulutlu Frankfurt'tan selamlar demiş. Nasılsın, iyi misin İlyas? Haşmet 12.5 değilmiş. Ya aşağı ya yukarı demiş. Sefer Sakin. Ben 11.5'a çek bakayım. 11.5. Haşmet'in dalgası. Bulamadın mı? Afiyet bal şeker olsun yarasın koçuma diyor Rıdvan. Yarıya zaten. Sözde tatile giderken kilo vermiş olarak gidecektim. Bir kilo almışım. Nasıl vereceğim şimdi ben o kiloyu? He? Diyet isteyenleri var ya, gel göreyim seni diyenler. Hastayım diyorum. Antibiyotik alıyorum diyorum mahsus. Antibiyotik alırsan gelme. Antibiyotik su tutturuyor. Su tutuyor vücutta. Şişkinlik yapıyor diyorlar. Buldum. Kolayını buldum. Antibiyotik alıyorum. Hep antibiyotik alacağım.
1: Sana mendilini.
0: Antibiyotik alıyoruz burada. Antibiyotik alıyorum burada ben. Hastayım. Hastayım. Hastayım burada ben.
2: İmajın Nuran Hasan süslemede fark yaratıyor sevgili dostlarım. Batanya'da iki tane dükkanı olan ilk süslemeci Nuran Hasan Gümücüne'de Kanarya 30'da, Gümücüne'de Otonos 8-16'da, Instagram'da tatlı telaş 087 olarak bulabilirsiniz. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım, bizde ne akıl kaldı ne fikir. O endam o eda nedir hey öyle yavrum, kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürünüyorum yerlerde, komşunun kızı kampta sporda stepte, terzi mukadder satıp savdı malı mülkü. Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette. Çıtır çıtır ye ye kıtır kıtır. Hey seni yerler yerler seni ham yapar bu ziller. Yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider. Siri sen niye etkin oldun be? Siri sus. Siri.
3: Kime?
2: Siri nasılsın?
3: Kime?
2: Ne kimesi? Kimseye. Siri.
3: Kime?
2: Kime ben ne kimesi?
3: Mahalleye gel.
2: Kes Allah'ım seni binanı vermesin Siri. Allah'ım yarabbim bir şarkı anons edemedim ki Siri'nin yüzünden ye çıtır çıtır dedik. Bu kadar cilvelisi olur mu erken? Delikanlı mısın kız mısın? Anlayalım artık hop usta. Sen başımıza bela mısın?

0: Hey Siri, bana bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatır mısın?
1: Anlamıyorum.
0: Ha, kaç oradan git bari. Ha, kaç bari al başını git oradan. Çok mükemmel tansiyonun. Mükemmel. Mükemmel değil ama iyi, çok iyi. Çok iyi. Tansiyonun iyi yaz. Kalp atışlarında 75 gayet normal. Benim kalbim 145 atıyor. 145. Reçetesiz nereden buluyorsun antibiyotikleri demiş Enes. Abi benim bir sürü tanıdık eczacı dostum var. Ben hep doktorlarla, avukatlarla, eczacılarla hep

Seri, Enes Şerif'i tanıyor musun? Enes Şerif'i tanıyor musun dedim. Hemen Enes'in şeyini açtı. Telefon numarasını açtı bana. Oho, Seri, senin daha çok gelişmeye ihtiyacın var.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Kokoreççi mi? Geçeni otur da. Kefalini yazarken spotlarını hazırla. Tamam mı Enis Şerif? Teşekkür ederiz. Gürkan'ın serisine de selamlar. Elin ABD'li serisi ne bilsin Nasrettin Hoca'yı? Sorunu oval odada saksafonlu fıkralar demişti İda. Siri seni tanıyor mu demiş Tayfun Gülcan. Hey Siri, Gürkan Nesinoğlu'nu tanıyor musun?
1: Kişi listende Gürkan Nesinoğlu adında kimse yok. Kimin kişi bilgilerini arıyorsun?
0: Söyleyeceğim ben şimdi size. Yusuf günaydın, Yusuf İbrahim günaydın, İbrahim günaydınlar. Siri se, Siri, Siri.

Siri'nin sesini değiştir, erkek sesi yap. Bak o zaman her şeyi bilecek diyor Enis Şerif. Ne bilsin kadınlar, hele sarışınsa Siri hiç bilmez diyor. Bak seni sarışınlar parçalar Enis. Sarışınlar seni parçalar. Bak ben sana söyleyeyim. Sarışınlara laf attın Enis. Sinap, Semerci İnşaat. Semerci kardeşim beni dinliyor mu? Emre Semerci beni dinliyor mu? Sinap ve Semerci İnşaat. Gümüşcü neden? Benim temel kazma işlemlerinden en son kerimede kadar inşaat alanında, inşaat sektöründe fark yaratıyorlar. Uygun fiyatlarda çalışıyorlar. Son teknolojiyi kullanıyorlar. Efendim bu alanında uzman ustalarla çalışıyorlar. Ev işi, inşaat işi şakaya gelmez. İnşaatınızı evinizde Sinap Semerci'ye emanet edin. Sinap Semerci olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Ayın kaçında giderdin diyor Enis Şerif. Pazar günü kaçıyorum. Nasip kismetse pazartesi sabahı. Saik ben babutike falan ya. Dün gittim 5 metre Banandesa'da aldım. Dedim ki baktım inceledim evi, yapacağım yerlerde fişler var da olur da bahçeden program yapmak isterim mesela. Ya bahçeden oturduğum yerden kuşların cıvıltısıyla program yapmak isterim. Balkondan yapmak isterim falan diye 5 metrelik bir Banandesa aldım. Anam soruyor dün ne yapacaksın kızarım onu diyor. Anne dedim gözüme takacağım onu. Günaydın oğlum demiş Nervan Sahneoğlu ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Günaydın güzel adam. İyi yayınlar, güzel, bereketli, verimli bir gün diliyorum herkese. Master Travel'ın ilk turuna dinleyicilerini davet ediyorum. Bu hafta sonunu güzel insanların arasında şen şakrak bir ortamda. İki gece lüks termal tatil köyünde. Konaklamak isteyenler, güzel yerler görüp termal havuzların, hamamların keyfini sürüp Ege'nin güzel sahil kasabalarını ziyaret etmek isteyenler buyursun. Altınoluk, Ayvalık, Çanakkale turu, yolculuk esnasında ikramlar, bol hediyeli çekilişler, eğlenceler. Gezmeyi seven buyursun. 195 euro. Master Travel. İskeçe'de Gümüşcine Caddesi'nde. Master Travel olarak sosyal medyanız var mı Cengiz? Instagram, Facebook. Master Travel. Ayrıca tabii ki Temmuz, Ağustos'da tatile gitmek isteyenler için tatil paketleri, oteller, uçak biletleri hepsini Cengiz yeni değil bu işte, eski. Birkaç sene ara verdi, ondan sonra yeni bürosunu açtı. Cengiz bu işin ustası, Cengiz bu işin uzmanı. Cengiz'le ben daha önce söyledim geçen gün size, Skiathos'a gittik. Çok da uygun fiyata gittik. Çünkü Skiathos, Kopelos çok güzel yerlerdi. Feribot, arabayla giderseniz çok para kaldırıyor. Ama turla giderseniz çok daha uygun fiyata giriyorsunuz. Bir de araba kiralayın orada, tamam işte. Bu kadar. Zaten eğer sadece Skiathos'a giderseniz araba kiralamanıza da pek gerek yok. Çünkü zaten orası çok bir ada. Yani adanın yol alan kısmı 15-20 kilometre. Orada işte plajlara falan, yani otobüse de gidebilirsiniz. Yani isteyen araba da kiralayabilir tabii ki, ama Skopelos'a gittiğinizde mutlaka arabanızın olması gerekiyor. Skopelos harika, yemyeşil, muhteşem bir adam. Biz Skopelos'a gittik. Ben koyun eti yemem, bilirsiniz. Hep söylerim, işkembe yemem, kelle yemem, paça yemem, çevirme yemem, keçi yemem. Skopelos'a gittik. Bizim kız arkadaşının çalıştığı tavernayı bulduk, o tavsiye etmiş. O orada çalışmış daha önce. Gittik, tavernanın sahibiyle tanıştık. Dedi ki çocuklar, dedi size, dedi bugün, dedi çok özel bir keçi eti var, dedi. Bunu Skopelos'da çok meşhurdur o. Böyle bizim bakırlama gibi yaparlar. Özel olarak saatlerce pişirirlermiş, anlattı bize. Dedim ki ben, dedim keçi yemem, dedim. Neden, dedi. Kokuyor, dedim. Keçi, dedim, büyük mü, dedim, küçük mü, dedim. Hani oğlak kokmaz ya, büyük, dedi. Oo, dedim, o, dedim, kokar, dedim. Usta, dedim. Dedi ki ne, keçinin, dedi, koktuğunu ilk defa senden duyuyorum, dedi. Kokmaz ki, dedi, bizim keçiler, dedi. Bizim keçiler, dedi, serbest otlar, dedi. Serbest gezer, dedi. Susadıklarında deniz suyu içer, dedi. Yine de ben adama güvenmedim. Bizim paşalı maşallah, et konusunda maşallah vardır. O ısmarladı. Bir tattım abicim. Lokum gibi bir keçi eti. Muhteşem. Hiç ne kokusu var ne bir şey var. Meğerse hayvanın yediği otlarla ilgiliymiş o. Skopelos çok güzel, yemyeşil bir ada. Keçiler su bulamadıklarında deniz kenarındayken serbest dolaşıyormuş zaten. Deniz suyu içiyorlarmış. Bu da keçinin etine ayrı bir lezzet, ayrı bir aroma katıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum o zaman. İşte oralara giderseniz Skiathos'ta, Skopelos'ta mutlaka keçi eti de yiyin sevgili dostlar. Cengiz'le de giderseniz, Master Travel'a giderseniz hala olur, iyi olur, uygun fiyatı olur. Önder! Vay maşallah bu kızana, maşallah. Karaçanlar kızanlarına. Ve Önder'e günaydın, günaydın, günaydın. Bugün

bir eğlence var. Orkestra ekstra çalacak. Efendim harika meseleler olacak. Masada sayılmayacak kadar çok meseleler. Ana yemekte ızgara tavuk. Izgara tavuk ala krem soslu. Snitzel tavuk, dolgulu biftek. Garnitür olarak granitür yazmışsınız. Granitür dilo, granitür garnitürdür o. Beni de şaşırtıyorsunuz. Pirinç pilavı, yeşillik ve patates eşliğinde. Bir de bakıyorum sosyal medyada onore kelimesini onure yazıyorsunuz. Üstelik bunu gazeteciler bile yazıyor. Bizim Batı Trakya'da gördüm geçendi. Çok ilgimi çekti. Efendim o onure dildir. Onoredir o. Onore yazılır. Onore. Hey koca cahiller. Onoredir o. Granitür de dildir. Garnitürdür o. İçecek olacak, alkolsüz içecekler. Posidonio'da bu. S Design Esma ve Nurgül düzenliyor. S Design Esma'dan, Nurgül'den. Ve bana yazın kimlerden geçebilirim diye. Ayşe ve Ebru kuaförler miydi? Oralardan geçip biletleri alabilirsiniz. Biletler satışta. Önlerden yer kapabilirsiniz. 26 Haziran'da. Sevgili dostlar, bu eğlence Posidonio'da. Yemekten sonra kahve de var. Kahve servisi de var. Günaydın Gürkan abi. Tatile gelecek misin? Sana da otel kapatayım demiş Faruk Şaban. Aksiyon Sayata Derek Rentekar Diakopes de Rodo Palyapoli bilmem ne. Top programı Prepina Karnetisti Rodo demiş. 7. ayın 12'sinde demiş. Ve Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ben zaten 7. ayın 4'ünde tatilden dönüyorum. 12'sinde tekrar tatile sen mi ödeyeceksin parayı? Ha, sen mi ısmarlayacaksın tatili? Ismarlayacaksın. Sen gelirim. Rodos'a mı? Rodos'a gittim ama yine giderim. Rodos'ta tamam var. Bak Rodos'a gittiğinizde tamam restoran yazın. Gidin orası, oranın sahibiyle tanışın. Kuyrukta bekliyorsunuz. Biraz kuyruk oluyor. Bütün ünlüler orada. O Ata Demirel'ler. O ne bileyim ben işte Türkiye'nin bütün ünlüleri gitmiş. Hep fotoğrafları falan var. Tamam restoran olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Sanki sponsorum gibi anlatıyor. Ben gittim tanıştık, sahibiyle konuştuk, oturduk. Onun kızı Gümüşcene de okumuş. Annesi İzmirliymiş. İzmir'den gelmiş. İzmir yemeklerini, mutfağını öğretmiş ona. O da kızıyla beraber, büyük kızıyla beraber çalışıyor. Tabii çalışanları da var. Rodos'un böyle çok elit restoranlarından bir tanesi. Gurme tabaklar yapıyorlar. Gurme ama sonradan gurme değil. Bu işi iyi biliyorlar, güzel yapıyorlar. Rodos'tan. Rodos'a gittiğinizde tamama gidin. Bak her şeyi biliyor bu Gürkan Bıra. Bilmediği yok Bıra. Bugün doktor günü demiş Önder. Açsın mı herkes hanım? Alo. Alo Chico. Nasılsın? Nasılsın Chico'cum? Nasılsın? İyi misin? Evet her şey bana ait demiş Faruk Şaban. Sen ve ben ikimiz mi gideceğiz tatile? Hayır sen beni hiç yakından gördün mü? Benim ne kadar huysuz, ne kadar manyak, ne kadar delibaş olduğum birisini biliyor musun yakından? He? Sen benim tatile gitmeyi göze alıyor musun yani? Ben uyur gerim. Ben uyur gez. Ben insan uyurken geziyorum. Ha? Ona göre. Sen uyurken gezerim haberin olmaz. Deli deli deli kalbi ye dünya ne kanış kureli. Nurten abla. Günaydın Nurten abla. Hadi bakalım yaptırın kız anlaşlarını. Yaptırın kız anlaşlarını Önder.
maşallah Önder'in çok böyle çok tatlı bir bebeği var. Nelen gideceğiz o dostum? Uçakla gidersen gelirim. Dünya. Timothy Drakis Sapes. Fotoğraf göndermiş Aykut. Okuma demiş, yaz. Okumuyorum. Okumayacağım, yaz. Boru deyince, borusu deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar. Boruyla ilgili lağım boruları tıkananlar Recep'e gidiyorlar. Recep annesi ve babasıyla hizmet veriyor. Tıkanık lağım borularını özel makineyle 7/24 açıyorlar. Çeşmeler, boyalar, boya fırçaları, klozet ve lavaboları da buluyorsunuz. Andrea Papandreou'da konsolosun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde. Kızan babasına çekmiş diyor Önder. Sen neren istersen gideriz demiş Faruk.

Günlük. Faruk sen neredesin Mertliğim? Dur bakayım senin profiline. Faruk Şaban. Faruk sana arkadaşlık istediği gönderdi. Ben kabul etmemişim. Niye kabul etmemişim? Ben senin yani arkadaşlık istedim. İstanbul'da, İstanbul Şırdancı Mehmet'te Faruk Şaban. Şırdan yedin mi Faruk? Dur bakayım. Ziya, İdrail merhaba. Tarkan ne zaman çaktırdın bu resmi? Bu benim eski patronum. Faruk Şaban. Burada senin kucağında kızan var. Sen evli misin? Bir tane bebeğim var. Sen karından evli, mutlu ve çocuklusun. Sen niye karından tatile gitmiyorsun? Benim tatile gideceğim ben. Ha? Dur bakayım kabul edeyim. Senin arkadaşını göreyim. Açılacak bir şeyler var mı? Ne oldu be karından bıktın? Ne yaptın sen?

Bir tane fotoğrafım var elinde. Vay maşallah kız kızancına. Vay maşallah kız kızancına. 20 Mayıs 2024. Yasur Efil'le mu Faruk Meto Yosu demiş. Aa, bu kız, bu çocuk kızandı mı? Pardon, ben bunu kız sandım. Çocuk kızancıymış. 29 Haziran 2024 Euromatic Car Wash. Faruk'un Mercedes'i var. Kom 8242. Kom 8242. Kom 8242. Dinle Egame. Cabacılar bizim kasaba gelmez dedim değil mi Aftol Egame? Bak şimdi mesela bundan sonra Tanju bizim şeyimiz olacak, müşterimiz olacak. Her şeyi çok beğenmiş. Ama nedir plastikada çalışanın hur hur diye bağırın adı nedir? Ha, o bir de Faik bizim müşterimiz olmaz. Onlar çürük et arıyorlar. Onlar 27 yaşında inek eti arıyorlar. Onlar bizim işimiz olmaz. Bizim müşterimiz olmaz onlar. Ne gülüyorsun Bartlim? Niye güldün be Faruk? Günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş Esen Gül Hüseyin. Günaydın, hoş geldiniz.

Hayvanlar olanlar bırakın Rodos'a gitmeyi. Gökmen'e balık yemeye bile gelemiyorlar. Geliyorlar ama saat 10'dan sonra gözleri ters dönmeye başlıyor. Birisinin adı T ile başlıyor, diğerinkini de T ile başlıyor. T, T. İki tane T. Gözleri ters dönmeye başlıyor saat 10'dan 11'den sonra. Ya fazla hayvanlarla uğraşmaktan, işleri balya bağlamaktan. İkisinin adı, ikisinin de baş harfi T. Birisi Timuçin'in T'si, öteki Tayfun'un T'si. Kodluyorum. Birisi Timuçin'in T'si, öteki Tayfun'un T'si. Kaç para lazım bize, ona da ona göre sütçüden para alayım diyor Faruk. Ben sana diyeyim, niye sen benim tatile geleceksin, karından kızandın, niye tatile gitmiyorsun sen?

herkese ver nasıl mialo. Sen önce benim sorduklarıma cevap ver bakayım. Hey la fame. Na pek sümek öyle korsancın algero. NASA ama Natas'ta ne konser varmış İstanbul'da vallahi billahi. Hınca hınç doldurmuş harbi. Natas'ta teoza rizu. Şimdi Konstantin Otan Gros'la gidecek harbi İstanbul'a. Fatih'e günaydınlar. Şahin'de üretilen yufkalar 2015 yılından beri bu yufkalar Şahin yufkası. Fatih Trampa'nın ve tabii ki çalışanlarının ailesinin yaptığı yufkalar. Kavala'dan efendime söyleyeyim. Evrosil ne kadar bakkal ve marketlerde. Horyantikes yepsiz. Horyantikes yepsiz. Bakkal ve marketlerde arayın. Onlardan gene İstanbul'a gideceğim. 12. ayın 12'sinde demiş Faruk Şaban. 12. ayın 18'inde demiş. Sen benimle bu geçiyorsun be. Sen benimle geçiyorsun. Allah'ım ya Rabbim, insanlar deliye hasret, biz akıllı hasretiz.

Şimdi insanları tatilde tanırsınız diye bir laf var, doğrudur. Ben mesela bazı insanlarla pazara gitmem, tatiline gitmeyi bırakın. Şimdi benim tanıdığım bir insan vardı yazın. Şöyle bir şey oldu. Biz bir kere tatile gittik. 3 kişi İstanbul'da. 3 kişi daha geldi. Onlar tanımadığım insanlardı. Onlar da diğerlerinin arkadaşıymış. Onların işlerinden bir tanesi, ay hava çok sıcak, ay hava çok nemli, ay ben yapamıyorum, ay ben bilmem ne. Kaç git dedim. Kaç git dedim buradan dedim. Bizim parayamızdan bizim şeyimizi bozuyor tatilde. Hakikaten de zaten benim kaç git girme gir dememe bile gerek kalmadan kaçtı gitti ana kuzusu. Yollamışlar, kızan gelmiş tatile. Tövbe yavrum ya, manyak manyak insanlar. Bazılarıyla yok ben yürümem, yok ben onu yapmam, yok ben öyle yapmam böyle yapmam. Zordur yani. Kafa dengi insanlarla gideceksiniz tatile. Kafanızın dengi insanlarla gideceksiniz.

Έλα να ανεβούμε ψηλά στα σύννεφα. Με catering σαβά σαντερίντε τσόρβα τσέσιτερι. Με catering, öğleden sonra saat 11'den sonra ev yemekleri. Gürcün içinde yaşayan, yemek yapamayanlara yemek servisi Mac Catering'de. 800 menü ve üzerinde yemek aldığınızda özel indirimler yapıyor. Mac Catering sevgili dostlarım. Mustafa Ali Çavuş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. HVS'li Ramadan Kadri. Psiktikosino Antropos. HVS'li Ramadan Kadri. Dün Ahmet dedi ki karşıya gelmiş Ramadan. Karşıya market açılıyor, marketim sigolarını yapıyor. Koş Ahmet dedim, koş dedim diyor. Ramazan orada, koş Ramazan'a parayı ver dedim diyor. Ahmet koştu Ramazan, bastı gaza gitti diyor. Ramazan'a parayı veremeyiz. Ramazan'a 1700 euro borcu var bizim damadım, parayı veremiyoruz damada. Aman Ramazan'a. Alo parayı tuto. Vallahi billahi hiç akıllı bir dinleyicim yok. Hepsinin bir probleması var. Ramazan'ın da böyle bir probleması var. Para veremeyiz Ramazan'a. Para kaç kere telefon ettik. En sonunda ben alacağım Ramazan'ın parasını. En sonunda ben alacağım, olacak bitecek. HBS Ramazan Kadri. HBS Ramazan Kadri. Psikosin Antropos. Klima taksın evinize, iş yerlerinize. Efendim, bakkalların, marketlerin, kasapların, buzdolaplarının kurulum işlerini yapsın. HBS Ramazan Kadri sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. İki tane ekibi var. İşleri yetişemiyor. Klima taktıracaksanız şimdiden taktırdım. Zaten dün ben ilk defa açılışı yaptım. Klimayı açtım. Ama bu sabah hava serinceydi. Şu anda 24 derece ama serinceydi bu sabah hava. Ya bilgisayarın birisi 21 derece diyor, tek 24 diyor. Hangisine inanayım ben? HBS Ramazan Kadri. Kalimero Gürkan abi demiş, evrensel mermerci. Evrensel mermerci sen kimsin? Sen hani bana sponsor olacaktın, o musun? Senin hakkında hiç iyi şeyler duymadım. O hayatta sponsor mu sponsor olmaz. Mangal falan yapacağım diyordu. Hepsi yalan. Kendini reklam yaptırmak istiyor diyorlar. Efendim bu kelimeyi de bir daha okumayacağım. Bu evrensel kelimesini. Öyle bedavada. Reklam yok bizde. Anladın mı kardeşim? Ha. Ne kadar ekmek o kadar köfte kardeşim. Günaydın abim, hayırlı sabahlar. Durmak yok, çalışmaya devam. Biletlerimiz satışta, yerlerimiz dolmadan ön yerleri kapmak isteyenler geçip alabilir. Benden Tuzcuköy'de S Design'dan, Nurgül abladan, eski Lidl'ın orasından, Beauty Club, Ayşe Ebru ablalardan, I Am Boutique Ayşe abladan, Trakya Mobilya Ferişte ablamdan biletleri alabilirler diyor. Nurgül ve Esizay'ın eğlencesi için efendim buralardan geçip biletlerinizi alabilirsiniz. Pamet Silah, Pamet Zinata. Pamet Zinata ve ne diyoruz? Unuttum ne diyeceğimi. Esizay'ın ismi diyoruz. Tuzcuköy'de, Tuzcuköy'ün girişinde. Hem bilet alın hem süsleme için. Gidin Esizay'ın ismiyle konuşun sevgili dostlarım. Yani başlayacağız reklama diyor. Ya ne zaman başlayacağız reklama? He? Mangal da yapacaktın. 13,5 ay geçti. He? Mangal ne zaman olacak? Reklam ne zaman olacak? Bana tarih ver. Başlayacağım şık reklama. Hastemaz refili.

sen bize mangal partisi yap. Bir de 3 ay en azından sponsor ol. Ben burnuma eşek kadar tepe kadar halka takıp gezeceğim. Bilezik kadar halka takıp gezeceğim. Heh. Bak bu kadar iddialı konuşuyor. Tamam mı?

Duydun Milka ne diye? Ben ne oldu Tayfun'dan Timo'ya demiş Oğuz Mehmet. Saat 11'den sonra gözleri ters dönmüyor mu? Yorgunluktan. Yalan mı söylüyorum? Doğru, gözmüyor mu? Ters bakmıyor mu gözleri?

Olur, o da olur. Hepçi olur demiş Gürdan Salih. 6 aylık başlayacağız. 3 ay ne demiş? Bilmem ne mermelcilik. Ay ne gevrek güldürdünüz beni, ne gevrek güldürdünüz beni, ne gevrek güldürdünüz beni. Şimdi sevgili dostlar, durun bakayım. Buradan da bunu, buradan da bunu, buradan da bunu, buradan da bunu, böyle mi yapayım? İmamoğlu, Erkan ve Erak İmamoğlu, Sondra Kara Toprak dediğiniz yerde sizlere hizmet vermeye devam eden mermerci, ama mermerci demişim, mermerci aldı aklımı. Cenaze Hizmetleri ve Malzemeli Bürosu, Erkan ve Erak İmamoğlu, Batrakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeli bürosu. Kalfa yolunda hemen şehir dönmezden önce, Hüseyin Çapaloğlu'na dönmezden önce zaten yolun üzerinde göreceksiniz. İsmimi verme. O kızdan namertlikten yalnız Kurban Bayramı da et yiyor. Ne mangalı yapacağımız diyor bir dinleyicim. Bunu çok kişi söyledi bana. Çok kişiden duydum o kadar, ondan o kadar emin konuşuyorum.

kara kaşlı yar, söyle derdini. Çiko nasılsın? Çiko nasılsın? Ben güm rakataka, güm rakataka gibiyim. Güm rakataka, taka taka rakataka, güm güm gibiyim. Cumartesi günü galiba kızanlardan, tanjulardan, mancılardan şeylerden falan balık yemeye gideceğiz. Gelecek mi Çiko? Günaydın abim demiş Aykut. Günaydın Aykut, Ebru Aykut. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ne bileyim ben seni cama geldin. Candan sevdiğini, gönül verdiğini. Güm güm. Taka taka, güm güm taka taka. Tribin olurum, tanınım tanınım, tananaynaynaynam. Hananım haninam, maninam marinam, marinam yunoynaynam.

Elçi ve Dankin sevgili dostlarım. Elçi ve Dankin gümücüne ne? Elçi ve Dankin ana bayi Ahmet Mustafa. Şimdi program çıkan evler, ısı pompaları, işte güneş enerjisi termosfonları, güneş enerjisi panelleri. Bu tür işler için Elçi ve Dankin için, klimalar için Ahmet'i seçin. Ahmet İnşaat Mühendisi ve Gümüşüne Elçi ve Dankin ana bayi.

Hüseyin Yoluç. Günaydın, izinde olmak ne güzel. Radyoda dinleyemiyorum, kafama göre takılayım oh demiş Leblebici Hüseyin Agam. Yaşa. Salih Mustafa günaydın demiş. İzne mi çıktın? Kıçına tekmeyi mi vurdular? Gülsüm abla günaydın. Semat Özcan Şerifoğlu günaydınlar. Kenan Orhan günaydın. Kardeşim demiş Kenan abicim günaydınlar. Sevgiler saygılar. Sofia Dodulu Kalimera. Mehmet Hüseyin abi Kalimera. Sevim Boğazlı günaydınlar. Almanya'dan selamlar Gürkan'a yayınlar dilerim demiş isimsiz dinleyici. Esengül Hüseyin bana bir şey göndermiş. Bu ne? Buknov.ebarber.gr Bora Hümmet. Doğum günün kutlu olsun oğlum.

siz Bora'nın annesi misiniz? Bora Hümmet berber dükkanı mı açtı? Hair Labs.

0: ettiremedik. İyi yayınlar abi, kolay gelsin. İsmail Gürcü'den Bitmiş Çiçeğin Bitmiş şarkısını radyo terapistlere dinletirsen seviniriz demiş boyacılar. Sevgili dostlarım, bana kızmayın, tamam mı? Bana darılmayın. Eğer kızıp darılıyorsanız açın Haşmet'i dinleyin. Gidelim. O istediğiniz her türlü şarkıyı çalıyor. Bu nasıl şarkı bu? İsmail Gürcü Bitmiş Çiçeğim. Nasıl şarkımış o be? Benim programım şarkı programı değil. Zaten şarkı dinleyemiyorsunuz. Ben konuşuyorum. Çok konuşuyorum. Ama bu galiba hareketli bir şey. Bir dinleyelim bakalım da ona göre yarıda keserim. Beğenmezsem. Bu İsmail Gürcü'yü anası babası tanıyor mu? Ha? O babas kim ana tutok seyru ne? İyi ya o papuz tok seyri.
1: Aşk şaka yapsa gülmeyeceğim. Adresi olsa bir...
0: Ne oldu ba? Ne kaçırdım, dinlemezdim diyor. Mermerci var hani mangal yapacaktı. Mangalcı yapacakmış, 6 ayda sponsor olacakmış. Ben de gözümle güldüm. Haksız mıyım İlkan? Haksız mıyım? Gözümle güldüm ben de. Günaydın Kral, iyi yayınlar. Bulutlu Stuttgart'tan bütün Batıken selamlar. İstek değil de hatırlatma olsun dünkü orkestra demiş. Galiba bak şimdi. Galiba şunu çalmıştım. Onur. Dur bakayım, geçmişime bakayım. Dur gelmişime, geçmişime bir bakayım bakayım. YouTube'da. Galiba YouTube şarkısıydı o. YouTube'sa yollamak kolay.

Haşmet nerede? Bak yayında mı? Dur bakayım açayım. Ama bilmiyorum kaç gündür ondan konuşmuyor. Yakıyor musun? Yanan İsmail Efendi, Haşmet.

Çalacağım bakayım, dur bakayım. Eğer yarıda kesmek istersem Haşmet'e geçineyim. 6 dakika 48 saniye çok uzun o. Dur bakayım, reklamları bitmiş mi onun? Aa, yine reklam var. Necdet abime de günaydın.

partisine diyor. Bilmem ne mermerci. Aşk esprisi ise ben gülerim. Arkamdan iş çevirenlere ben hayırlı işler. Bilmem ne mermerci. Ne zaman mangal partisi be? Konca'ya gidik, yarım somun ekmeğin arasına bir köfte koyup da vermeyesin insanlara.

0: diyorlar.
1: Aykut, sen nereden tanıyorsun ben Aklimon'u? Dur bakayım, bu İsmail Gürcü'yü. Ama bu pavyon şarkıcısı ya. Burası mikrofon böyle be. Ana mikrofonu.

Benimle kimsecik iletişime geçmedi. Çiko. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Geçen akşam Karaçanlar'da olsaydın çok kötü fena eğlendik. Hep seni aradı gözlerim. Hep senin o karın kaslarını aradı gözlerim. Göremedim. Senin gibi. Senin gibi vücuda olan bir delikanlı yok Karaçanlar'da. Timur Duban gelmiş. Hoş geldin.

bitmiş. Ama bu adam ağzını alacak ha, mikrofonu neredeyse dişleri mikrofona değiyor. Mikrofona da para asmışlar, para takmışlar mikrofonun tenine. Şaba parası. Les Benjamins marka tişörtü. Les Benjamins marka tişört mü var be? Ne bu Les Benjamins? Les Benjamins, dur bakayım. Benjamins. Les Benjamins yazdım. Les Benjamins tişört. Erkek kadın indirim çanta. Çanta. Ne asilo gidiyor, klasiko seksi. Zalando da var. Aa. Bunlar marka tişörtmüş bu Les Benjamins. Pavyon şarkıcısı giyiyor. Kaç para? 72,5 euro, 69 euro, 47 euro. Les Benjamins. İlk defa duyuyor bu marka.

Bir senelik oynamışsın. Öyle dediler diyor. Bana diyor Timur'du ben. Ne bir senelik be. Şimdi Kefalonya'ya gittim. O kulüp senin, bu kulüp benim, gezeceğim be. Yeter bu kadar bu lezbenin canımız. Haydi bakalım, sizin de hatırınızı yaptı kızanlar. Haydi Pamina Korepsum.

0: Aykut beni güldürüyorsun Aykut. Biliyorum zaten, biliyor böyle olduğunu. İyi ki söyledin. Cumartesi dedim ediyor mangal partisi. İlkan beni dinliyor musun? Bilmem ne mermerci aradı beni, olacak galiba mangallama demiş. İlkan abla sana söyleyeyim. O koca gidik yarım somun ekmeğin arasına bir köfte yer, salça ketçap sıkıp gelir size. Ben gelmem. Ben gelmem. Sen şarkıda söyleyeceksin mi orada? Armanyo da olacak mı? Şarkıda olacak mı? Sonra gelirim belki.
1: DJ Barış'tan oynayanlar aşağı. DJ Barış'tan oynayanlar aşağı.
0: Bu ne be Enes? Kaan ya sana bir şey diyeceğim. Efendim gülüm söyle. İlk defa seninle uyudum biliyor musun? Vallahi kurban ya ömrüm. Diğerleri hiç uyutmuyordu ki. Bu ne bayanız?

Annesiyim, evet, açtı, 2 ay oldu açalı demiş. Burak Ümmet, hangi köy açtı bu şeyi? Bu kuaför dükkanı çok güzel dizayn yapmış içeriye. Çok güzel olmuş Bora'nın dükkanı.

Günaydın Gürkan kardeş, iyi yayınlar. Sen ki falanıya yalnız mı gidiyorsun yoksa karşı taraftan bir misafir mi gelecek? Herkes de saklı, seni yere bakan yürek yakan seni demiş Ertan Sakallı. Adı bende saklı. Adı bende saklı. Özel hayatımı sizlerle paylaşayım.

Bilmem ne mermerci. Sen Fikret abiyle konuşmuşsun ama Fikret abi benimle konuşmadı. Çok doluyuz. Belirli bir süre sponsor alamayacağız biz. Çok doluyuz yani. Mona Lisa 1270 tane gelinlik var. Mona Lisa'da kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler, harika gelinlikler Mona Lisa farkıyla sizlere sunuluyor. Mona Lisa gelinlik sevgili dostlar, Tuzcuköy girişinde Hatice Hanım ve ekibi sabah 9'dan 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri dükkanların açık olduğu saatlerde açık. Canlı çiçeklerle gelin yolu, gelin arabası süsleme, gelin masası süslemesi de yapıyor. Sonafro beni dinliyor mu? Özcan beni dinliyor mu? Bana bir yazın bakayım. Sizden bir işim var. Size verilmiş bir sözüm var. Tutmaya çalışıyorum verdiğim sözleri. Özcan, Vedat. Sonafro. Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz ileride Yunan mezarlığı var, sol kolunuzda mezarlığı geçince solda. Ya orası uzak kardeşim, nasıl olacak dersiniz, hiç problem değil. Evinizden, iş yerinizden arabanızı alıyorlar, yıkıyorlar, tertemiz getiriyorlar. Stonafro. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Telefon numaralarını da Instagram'dan bulabilirsiniz. Alsana beni de kefalonya'ya demiş Ahmet. Benim tempoma ayak uydurabilecek misin? Geçen sene benden 20 yaş küçük bir kıza ne aldı, benim tempoma ayak uyduramadı yalnız. Pestil gibi oldu kıza. Liyasti domata gibi yaslandı, serildi kaldı. En sonunda git dedi, ben senden uğraşamam, başımdan kaç başımdan dedi. Sen dedi daha keçisi gibisin dedi. Ya? Vallahi billahi yalanı varsa ne olayım. Dünyanın en güzel yerine, yerlerinden, köylerinden bir tanesine gittik. Assos diye bir yer var. Yazın Assos, Kefalonya. Dünyada en tanındık, en bilindik yerlerdendir. Bir köydür Kefalonya, Assos. Fakat muhteşem bir yer. Muhteşem bir manzarası var.

0: hava da sıcak. Çekmiş iki tane de bira. Ne yapacaksın bahtim sen dedim. De burada bankta ben oturacağım dedim. Bankta oturduğu yerde o sıcakta gölgede püfür püfür de esiyor orası. Uyumuş o. O uyudu kaldı. Elimde belgeler fotoğraflar da var. Vallahi isteyene ispatlayabilirim. O yüzden benim tempom ayak uydurmak zordur.
1: Aynıye.
0: Ben uyduruyum Gürkan abi, çok gezdim ben. Ben senin bildiğin Z kuşaklarından değilim demiş Ahmet. Kaç yaşındasın sen be? Sen bayağı kaçanasın, sen Z kuşağı değilsin galiba. O kızanın baş harfi. Sus Gürkan, sus. Sus. Enis. Enis Hasan'a söylersem seni ömür binden seninle konuşmaz bak. Bak. Bak Enis, yazdıklarını Hasan'a yollayayım mı? Benim diyetisyenime günaydınlar. Elif Karaosman'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Oh oh oh, dosya İlkan Bacanak 16 kesim era demiş Ertan Sakallı. Zekai eksi kesim era leyi. Nida Sevil, Halit abinin kendi radyosunun reklamlarını bu kadar yapmadın. Haşmetli reklamlarını yaptığın kadar. Firi firi gidiyorsun bu sabah gene demiş. Nida. Hayır. Ne zaman etseniz reklam çıkıyor. Reklam arası Haşmet dinliyorsunuz. Olacak iş değil. Benim programda reklam var mı? Ha? Full sponsor, full sponsor. Ena tena kenetir ya. Geçen sene Kefalonya'dayken... durun bakayım, Kefalonya'da mıydım? Evet. Bunu ilk defa Kefalonya'da duydum. Başka bir radyoda bir radyocu çalıyordu. Daha sonra da aynı radyocu bu şarkıyı ben sık sık çaldığım için tükaka kötülüyordu. Güler misiniz, ağlar mısınız? Vallahi güler, komik. Aynı radyocunun bu şarkıyı kötülediğini duydum. Dedim Allah'ım ya Rabbim dedim. Onlardan duydum. Dedim ki bu çok güzel, çok iyi olmuş, çok güzel olmuş. Ben bunu gelince çalarım dedim ve hep o zamandan beri de çalıyorum, yayınlıyorum. Kenetir ya, hangır zangır. Kenetir ya, dongur zangır. Haydi. Haydi. Baba Çumrat ve Baba Çimer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Baba Çumrat ve Baba Çimer kardeşler, bu işin uzmanı sevgili dostlarım. Baba Çumrat ve Baba Çimer kardeşler, Smart Hasan'ın meleğinin olduğu yerde, Kırmali Cami karşısında sizlerin hizmetini. Kolay gelsin diyoruz. Allah gençinden lazım etsin. Abone kartı. 25 yaşındayım da. Papu yaptın bizi diyor Ahmet. Dur bakayım bakayım senin profilini alıcı gözle bir bakayım. Aa, sen daha küçükmüşsün.

Seni seviyorum. Bugün çok kaçırıyorsun diyen kardeşim, seni seviyorum. Seni seveyim. Mustafa Bozbeyli, günaydın abi, kolaylıklar diyorum. Nasılsın demiş. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Sen nasılsın? Giratos, Aratos köyünde. Karacaoğlan'ın Karacal köyün merkezinde hizmetinizde. Giratos. Bundan böyle taverna olarak da hizmet veriyor. Karacal köyü muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Şimdi Erdem Hüseyin paylaşmış şeyle. Serhat da fotoğraf lokal kafeden. Dün Serhat'la konuştuk. Serhat'ı bazı şeyleri razı edemedim. Serhat vallahi billahi. Yapamam abi dedi. Benden bu istediğin şeyi yapamam dedi. Senin için her şeyi yaparım ama bunu yapamam. Benim elimde değil o dedi.

Sevgili dostlarım, Master Travel İskeçe'de ilk turunu düzenliyor. Cengiz bu işin uzmanı, uzun yıllar bu işi yaptı. Şimdi tekrar yeniden büro açtı, turizm bürosu. Ve bu hafta sonu güzel insanların arasında şen şakrak bir ortamda. İki gece lüks termal tatil köyünde konaklamak isteyenler, güzel yerler görüp termal havuzların, hamamların keyfini sürüp Ege'nin güzel sahil kasabalarını ziyaret etmek isteyenler buyursun. Altınoluk, Ayvalık, Çanakkale turu, yolculuk esnasında ikramlar, bol hediyeli çekilişler, eğlenceler, gezmeyi seven buyursun. 195 euro Master Travel, Master Travel İskeçe Gümücüne Caddesi'nde sevgili dostlarım. Cengiz'e sordum ama söylemedi, sayfanız var mı dedim Instagram'da, Facebook'ta dur bakayım Master Travel var mı? Evet var. Master ama çok Master Travel var. Master Travel GR Provoli Profil Katipi Strava Epanafortosi Selidas diyor. Evet. Kalosir Tadisto Master Travel. Evet. Master Travel olarak var Instagram'da. Eftan ikti kurasyana. Piraeus Kusadasi, Rodos, Agios Nikolaos, Santorini, Mykonos, Milos, Piraeus. Dorean Metafora από Θεσσαλονίκη, Katerini, Larissa, Volo. 909 euro. Tek kişilik kabinlerde mi 909 euro, iki kişilik mi? Ben iki kişi hiç kalamam.

0: Boss Rush sevgili dostlar. Bana bir sürü şey göndermişler. Asitli içecek göndermişler. Asitli meyveli içecekler. Boss Rush. Boss Rush markasıyla Boss Rush Gris olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Türkiye'den ithal ediliyor. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Boss Rush ürünleri Antakya'daki bakkal ve marketlerde sizleri bekliyor sevgili dostlar. Prefabrik ev sektöründe prefabrik ev yaptırmak isteyenler 15 yıllık tecrübeyle Keşan'da bu işi yapıyorlar. Şimdi Hellas Prefabrik olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Yunanistan'da da faaliyet gösteriyorlar. Ekonomik fiyatlarla dayanıklı modern evler Hellas Prefabrik olarak hizmetinizde. Efendim isteyene telefonu da verebilirim. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için arayın konuşun. Hellas Prefabrik. Prefabrik ev konusunda uzman isim. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra artık Yunanistan'a da bayilik verdi.
1: Kaç para bu be?
0: 7,5.
1: Bastır.
0: Agora Plus'lar.
1: Tüfelerim var.
0: Yarımçınar'ın karşısında Gümüşleri Konsolosluğu'nun arka sokağında tam köşede harika fiyatlarla muhteşem market ürünlerini bulabileceğiniz market. Sizin de marketiniz olsun. Sizin de Agora Plus'ınız olsun sevgili dostlar.
1: Evet.

Max Aydan, Max Yoğurt, Max Anlata Çeşitleri, Max çalışanlarına günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Maksimum kaliteli, minimum fiyatlı ürünler, Max ürünleri sevgili dostlarım. Hey. Salata çeşitleri, cacık, tiro salata, kafteri, tiro kafteri, kıti piti mıti piti, kipuru mipuru, hepsi var. Ayranı ve kefiri şiddetle tavsiye ediyoruz. Yazın insanın vücudu terle tuz kaybediyor. Kaybettiğiniz tuzu ayranla geri alır. Tansiyonunuz düşmesin. Ve aynı zamanda kefir de bağırsak sağlığımız için maksimum faydalı. Ben sık sık kefir içiyorum. Max diyoruz. Maksimum kalite, minimum fiyata diyoruz.

Necdet abi, savaşı kazanacaksın Necdet abim. Dinliyor mu Necdet abim, Aynur abla? Bu savaş Çanakkale Savaşı gibi kazanılacak.

0: Efendim Dendraki Düğün Salonu en güzel düğünler için Dendraki'yi seçin. Dendraki Düğün Salonu'nu seçin sevgili dostlar. Çamaşırların arasında harika düğünler için. Yazın serin serin ortamda düğün yapmak için Dendraki Şapçı'da, Şapçı'nın merkezinde sizin hizmetinizde. Ayar Odunculuk'ta çok güzel, efendim harika iç ve dış cephe boyaları var Ayar'da. Ayar Müselimköy'de inşaat malzemeleri var, CSP'si var, CSP 2025 model biliyorsunuz. İdramlika var, arpa mısır buğday taneler var. Ayar uzun yılların tecrübesiyle Cemal ve ekibi Büyük Müselimköy girişinde benzincinin yanında mezarlığın karşısında Ayar.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat,

0: ne koruyar için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinapse Mert'i.
1: Hafta aynı. 97 Sinapse Mert'i. 97 Sinapse Mert'i. Necdet abime sevgiler, saygılar. Biraz gayret. Ondan sonra kirazla yiyeceğiz, hepsini yiyeceğiz. Yasu. Yasu Tolga. How are you today my friend? Are you fine? I'm fine, Denraki. Öyle yazılmıyor mu? Aykut, şimdi gördüm ben onu. Evet, yazılmıyor. Bravo, çok para şey yapmışsın. Hakikaten de öyle yazılmıyor. Orada büyük bir hata var, öyle olmaması.

Güneyin haşlamaları. Tarlada olan herkese günaydınlar. Haşlama çekenlere günaydınlar. Tütün ekenlere günaydınlar. Tarla işi yapanlara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Very very fine'ım demiş Tolga Yasu. Tolga. Very very fine. Ve sevgili dostlar, Agro Servis'e şaba diyelim. Agro Servis'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor. Disiplinlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil çekici hizmetleri de var. Facebook'ta arayı Feriz ve Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Kozlu Kepir'de sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar sevgili dostlarım.

Emre. Emre nerede be? Selam dostum demiş Seden. Sedim kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin hepinize, kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Günaydın kral, günaydın. Güzel günler, iyi terapiler olsun demiş İsmet. Nasılsın be İsmet? Ben nasılsın? Geçen gün senin senden bahsettik. Annenler gelmişler kasaba alışveriş yapmaya. Sen hemen arka tarafta kalıyor musun? Senin ev çok yakınmış bizim kasaba. Hemen torbalar eti fırlatsak tutacın öteki taraftan. O kadar. Efendim kuru kasap. İskeçe'nin kasabı çok güzel oldu. Harika oldu. Hatta dün ben etleri vitrini çektim ama paylaşmayı unuttum bak. Kuru kasap. 2010 yılından beri hizmetinizde. 3 yıl ara verdiler, tekrar açıldı. Şimdi İskeçe'de yeni yerinde İmam Nuri'den sonra Lofor Stratı 14'te sucuklarla, pirzolalarla, köftelerle, tavuk biftekleriyle, efendim harika lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyorlar. Çok tavuk bifteklerine çok bayıldım. Gemisto kaşarlı biftek var, sade biftek var, çok güzel köfteler var, harika şiş var. Şişleri ve sucukları çok ünlü zaten kuru kasabın. Sizler de deneyin, memnun kalacaksınız sevgili dostlar. Hazır mısınız? Kireççilerde yazın en büyük müzik buluşması geliyor. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 19.30'da Kireççiler Meydanı'nda gerçekleşecek. Kireççiler Açık Hava Konserinde gecenin ana grubu Orijinal Ton sahnede olacak. Orijinal Ton gecenin ritmine ise DJ performansıyla DJ Zeynep yükseltecek. Ön satış biletleri sadece 8 euro, kapıda ise 10 euro. Müziğin, eğlencenin ve birlikteliğin adresi 20 Haziran saat 19.30 Kireççiler Meydanı. Kireççiler Açık Hava Konseri kaçırmayın. Ön satış biletleri 8, kapıda 10 euro sevgili dostlar. Dün Hasan'la konuştuk. Hasan bizim fizyoterapist. At kendini denize at. Babası fizyoterapist, Hasan doktor.

0: Türkeş'in oğlu. Onlar düzenliyorlar. Ha? Yarından öte mi?
1: Coştu fotosit.
0: Bugünden öte söylersek ne olacak? Ha? O yarından öteyi görmedim hemen be. Çiko. Çiko miko, çiko miko, çiko miko. İftokya tehlikal operasi. Metadavulya. Tutuk. Mesaj geldi mesaj altından. Futuk. Futuk. Faik Tuzlacı'nın hayranı klan başkanı. Günaydınlar. Alem Komotinent Faik demiş. Faik çok naz yapıyor. Bola nazak yakani tuvaletin efteye. Dinliyor ama yazmıyor. Dinliyor ama yazmıyor. Efendim İsmail'in helvasını denediniz mi? Metin markasıyla harika helva. Antep fıstıklı, sade, kakaolu, pekmez, Metin pekmez Türkiye'den getiriyorlar. Ve tayinlerini de deneyin. Bakkallarda, marketlerde, pastanelerde efendim mutlaka deneyin. Ve Kalfa Pastanesi Özkan abiye ve ekibine şaba. Abi Özkan abi. Şimdi benim aklıma geldi ya, biz önümüzdeki pazar yapalım, sizi çağıralım şeye dedik. Abi ben pazar günü gidiyorum Özkan abi. Abi Özkan abicim bizim iş kaldı şeyden sonraya. Tatilden sonraya kaldı bizim iş. Biz Özkan abileri mangala davet edecektik. Ha gitti o. Vallahi billahi. Kalfa Pastanesi. Tanıştık. Onlarla yemeğe çıkıyoruz. Görüşüyoruz. Kahveye çıkıyoruz. Özkan abi emekli oldu. Bizi yemeğe götürdü sağ olsun. Hep helva, tatlılar, helvalar, meyvalar, sponsorlarım sağ olsun.
1: Patlat davulun adı patlat.
0: Çok teşekkür ediyoruz Kalfa Pastanesi'ne. Güzel insanlar, iyi insanlar onlar. Biz onlara artık dost olduk. Kalfa Pastanesi Kalfaköy girişinde. Dost olduğumuz için size sponsorluk fiyatını tatilden sonra iki katına çıkaracağım. Ben dostlarım öyle yapıyorum. Efendim Kalfa Pastanesi lokumlarını deneye efsane bir şey. İskeçe'den bile torba torba lokum siparişi geliyor. Ova'dan falan bana yazıyorlar, dinliyorlarmış. Tony'ye lokum siparişi veriyorlarmış. Ova'dan da bana yazmayan, beni dinleyen ne kadar çok dinleyicim varmış. Hep kasaba gidiyorlar. Kardeşim diyor, kardeşim benim böbrek taşlarımı bile biliyorlar. Allah abi senin sayende ağzında laf ıslanmıyor diyor. Olsun, bilsin dinleyicimiz, bilsin. Bilsin her şeyi, bilsin. Kalfa Pastanesi'ne çok teşekkür ederim. Mücevherat Kuyumculuk. Efendim Edirne'nin merkezinde Sarışlar Caddesi 32 numarada sizlere hizmet veriyor. Mücevherat deyince aklınıza gelen her şey. Yan tarafında Sina Pırlanta'da var. Sina Pırlanta'da pırlanta üzerine her şey var. Aykut Saygın ve ekibi, güvenebileceğiniz kuyumcular onlar. Hanım abla. Sen de gel hanım abla, sen de gel. Bey amca sen de gel, okuma. Evet. Haberim var, haberim var. Pazarlık yapmaya çalıştım, kabul etmediler. Ya.

bana öyle dedim, bana böyle dedim, yok. Hani mahallede de çeşmeleri de boyalı. Yeni mahalle benim kısa telefonlarım ne yapıyor? Pralina Mert, Pralina Veysel. Neredesin baba Veysel, sen cumartesi akşamından beri yoksun be.

Agamas 8 kilo, Nihat Usta'ya 7 kilo 9 gram Şaban. Sana 100 gram fazla demiş Tolga. Kim? Kim Baçiko? Ben bir dediğimi unutuyorum, 2 saniye sonra kuş beyim, balık hafızası var bende. Kim? Kim be? Kimmiş o? Şarkı aralarında ben kendime şimdi tost hazırlıyorum, kafam orada. Şimdi bir tane Arabiki pita koydum. Bir tane konserve ton balığı açtım. Üzerine humusu çok seviyorum, humusa bayılıyorum. Humus nedir bilir misiniz? Ezilmiş nohuttur, tahin koyarlar içine, nohut koyarlar. Baharat var, bunda avokado ezmesi de var. Ondan sonra... şimdi anneme telefon alacağım. Annem 2 tane yumurta kaynatsın. 2 tane yumurta koyacağım içine. Aman acayip bir şey olacak. Bulete. O yüzden benim kafa orada şimdi. Kim? Benim kafa şimdi tostta. Başka hiçbir yerde değil benim kafa. Ve devam edelim. Kendra, Oktay Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. İlkay Piplopinyas, Evyeler, Lavabolar, Çeşmeler, çok güzel tuvaletler, harika fiyatlarla Kendra'da, Yeni Yolda, 47 numarada, Kariyer Dershanesi'nin karşısında, köşede. Ayrıca gardıroplarınız için, mutfak dolapları için çeşitli mekanizmalar var. Kapı kulpları da var. Dolu, çeşit.

şimdi birkaç tane sponsor tanıtalım. Ondan sonra Slow şarkılar çalayım size, olur mu? Olur mu? Tanrı hediyesi gelecek ilk şarkı.

kahvaltıya bak, 240 gram Arap pidesi, 100 gram humus, 250 gram ton balığı, 65'er gramdan 2 adet domates. Toplamda 750 gram bilinen neymiş, diyet yaparmış. Bir diyetisyene gitmemek için antibiyotik alıyorum diyor. Burada en masum antibiyotik, hiçbir şeyden haberi yok demiş Nida. Abarttım, bunların hepsi diyet. Ama konserveyi açtım, ters diktim kutuyu, bütün yağsı çıktı. Aktı gitti musla, bütün yağsı. Dur, anamı aramayı unuttum bak, annemi. İyi ki hatırlattınız, dur annemi arayayım.

dur ben dur dur dur dur of anam of anam. Ay ay ay ay. Evet, bu resti kocuğum. Ya. O yazdığımı getirecektir o kadar insan.

Anladın mı çiko? Of yarabbim yarabbim. Neyse, inşallah öyle olur. Herkesi gönlüne göre versin Allah. Herkesi göreceğine göre versin. Benim gönlüme göre veriyor. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Vallahi billahi benim gönlüme göre veriyor. Sağ olasınız. Efendim, Agromikser Ol Çay Makıf Köyü'nde. Çay Makıf Köyü'nün gururu. Çok güzel duvar panelleri var. Muhteşem 10 numara 5 yıldız. Evinizi güzelleştirmek için. Harika fiyatlarla Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Nalburiye ürünleri var. Züccaciye ürünleri var. 1000 metre kapalı, kare kapalı alanda 7500 çeşit ürün var. Çok teşekkür ederiz. Çay Makıf Köyü'nde Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Rıfat Marketler Batı Trakya'nın gururu. Marketçilikte fark yaratmaya devam ediyorlar. Hijyenik ortamıyla, düzenli raflarıyla, dondurulmuş ürünlerde bol çeşitleriyle, muhteşem kuru yemişleriyle, sebze ve meyve reyonuyla sizin hizmetinizde İmamoğlu. Efendim, güvenebileceğiniz esnaf, bunlar işini iyi yapar, güzel yapar, ahlaklıca çalışır, iyi çalışır dedirten esnaf. Önemli olan da budur. Güvenebileceğiniz esnaf İmamoğlu. Beyaz eşya, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimaların satışını ve bakımını, kurulumunu da yapıyorlar. Gidin gezin görün Yastıköy'de, bizim Gökmen'in bitişinde. MK Cars, araba kiralama şirketi. Rent-A-Car, MK Cars, Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. MK Rent-A-Car, günlük, haftalık, aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, güzel araçlar. Sosyal medya üzerinden de ulaşın. mktrrentekar.com. Kiralayın oradan arabayı. Facebook'ta mkrentekar, Instagram'da mkrentekar olarak bulabilirsiniz. Bor Fresh. Efendim, Batı Trakya'nın yeni asitli içeceği. Çok güzel, tavsiye ederim. Deneyin, çok hoşunuza gidecek. Tüm bakkal ve marketlerde Bor Fresh Lima Grup güvencesiyle sizlere sunuluyor. Prefabrik ev yapımında bir şirket var. 15 yıldır Keşan'da faaliyet gösteriyor ve şimdi de bu şirketi Facebook'ta da görmüşsünüzdür. Ben de rast geldim zaten. Hellas Prefabrik olarak Facebook'ta demişim. Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz prefabrik ev işinde. Uzmanlar bunlar. Dayanıklı evler, ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için de arayabilirsiniz. Güvenle yaşayın, hızla hayalinizdeki eve sahip olun sevgili dostlar. Ve San Siro, San Siro'da efendim soft toplas var. O kadar övüyorsun, sen niye saçına boyamıyorsun dedi geçen de birisi. Ben saçımı boyamak istemiyorum, yıllarca boyadım, bıktım artık. Benim saçım liseden beri saçlarımda, üniversitede ben saçımı boyamaya başladım. Yani insan üniversiteye kaç yaşında gider, kaç yaşında gittim ben üniversiteye? 17-18 yaşlarında falan. Ve yıllarca saçımı boyadım, artık canıma tak dedi. Böyle çok da yakıştıyor bana. Bana çünkü hiç de zahmetsiz. Saçımı da kısa kestirmeyi seviyorum zaten. Yani şimdi baradan bir reklam yapıyorum, bir de kötülüyorum da. Şimdi nasıl oluyor bu? Mesela, ama saçını boyayanlar boyuyorlar. Saçınızı boyadığınızda gidiyorsunuz, otelde kalıyorsunuz. Niye otel diyorum? Çünkü otellerde hep şeyler beyaz olur ya, çarşaflar, maşaflar. Terliyorsunuz, yastığınıza çıkıyor. Erkeklerin saçları, özellikle yan tarafları beyazlar, hemen bir hafta içerisinde çıkıyor. Yani devamlı boyamak zorundasınız. Karı gibi. Hep saçınızla uğraşmanız lazım. Yıllarca bıktım artık. Canıma geçti, ben takdirin canıma. O yüzden ben saçımı boyamayı düşünmüyorum. Softoplast da çok kolay. Yani Softoplast diğer boyalar gibi değil. Yani saçını boya da 45 dakika bekle de bilmem ne yap da çıkar da ov da ovala da yok. Saçınıza bunu köpürtüyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz. Banyo yapıyorsunuz. Doğal bir görünüm sağlıyor. Hem bayanlar hem erkekler kullanabiliyor. Sakal boyamak için de ideal. Softoplast sevgili dostlarım. Softoplast. Bir de her yaşında bir güzelliği olduğuna inananlardanım. Bakıyoruz, sanatçılar, manatçılar, şarkıcılar, türkücüler hep saçlarını boyuyorlar. Yani ben olsaydım boyamazdım herhalde. Yani ben de kendi çapımda ünlüyüm. Boyamıyorum artık. Bana dediler birdenbire ne oldu senin saçlarına diye, boyamayı bıraktım, öyle oldu ne oldu. Şimdi de insanların %99'u boyama saçını diyor zaten. Softoplast'ı deneyin. Softoplast sevgili dostlarım. San Siro güvencesiyle sizlere sunuluyor. Seçkin bakkal ve marketlerde, San Siro'nun satış noktalarında, yani King Kutu karşısında, Büyük Parke'nin olduğu yerde
ana depoları da, ana depoları da nerede? Kozluköy yolunda San Siro yılların güvencesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. San Siro sevgili dostlar. Ve Mona Lisa gelinlik sabah saat 9'da açılıyor. Geç saatlere kadar saat 3'e kadar açık. Dükkanların açık olduğu saatlerde. Salı ve perşembe akşamları da dükkanların açık olduğu saatlerde açık. 1270 tane gelinlik. Hatice abla, Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde hizmetinizde. Eczanenin yanında. Gelinlik deyince azınlığın ve çoğunluğun tercih ettiği gelinlikler Mona Lisa'da sevgili diyor dostlar. Ve Mona Lisa canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor, gelin buketleri yapıyor, gelin masası süslüyor, gelin arabası süslüyor Mona Lisa. Agora Plus, Yarım Çınar'ın karşısında Gümüşcine'de, Leskomotü'nün olduğu caddenin en başında, yani Leskomotü'nün yolunda tam uçlarda, iki uçta, Konsolos'un arka sokağında, marketçilik alanında fark yaratmaya devam eden tavsiye ettiğimiz marketlerden bir tanesi. Fatih kardeşimiz Fatih Trampa, Trakya Horyatik Ezgefsiz, Kavala'dan Evros'a kadar her tür, her markette, marketlerde Horyatik Ezgefsiz saçta pişmiş yufkayı bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Horyatik Ezgefsiz. Çok teşekkür ediyorum Fatih'e. Deneyin bu yufkaları. Ve HBSC Ramazan Kadri. Bu ne Ramazan? Bu ne Ramazan? HBSC Ramazan Kadri Psikliboz İskeçe'de İkosistoktoris Oktobru'yu 322 numarada evinize, iş yerinize klimaların satışını yapsın, bakımını yapsın. Dükkanların, büyük iş yerlerin, büyük marketlerin klima işlerini, buzdolabı işlerini, gaz dolum işlerini üstlensin. Kırmızı Volvo'nun içinde beyaz taştan tam şekilsin agam demiş Tolga. Tabii farkımız olsun değil mi? Fark var. Volvo'nun içindeki başka adamlarla benim aramda fark var. Kafandaki saçımı boyuyorsun demiş Tayfun Gülcan. Kafandaki saçımı boyuyorsun demiş. He? Ne diyesin sen be? Çiko, sen dil, ben nasıl rezil yapacağım? Sen biliyorsun bari benim dilime düşenin. Benim dilime düşeceğinizi ağaçtan düşün daha iyi. Benim dilime düşeceğinizi. Günaydın abi, her gün yazayım ama mesaj gelmiyor gibi galiba. Bir mesaj yazacağım, onu söylesene. Profi Fahmen şirketinden bütün Batı Trakya'da Tahsin Şeh oğlundan selamlar ve Kemal Karadayı'ya benden şaba demiş Erdem Alioğlu. İlk defa geldi, ilk defa yazmışsın zaten bak kardeşim. Yazmazsan nasıl geleceğimiş mesaj? Siz deli olmayasınız be. Ha? Niye bu beni bir akıllısı beni bulmuyor be? Erdem Ali oldu. İlk defa yazmışsın bana zaten. Erdem'im. Kim onlar? O bana yazanlar dediğiniz kim? Her neyse biz işimize başlayalım. Bakalım yağlı boyayla boyasana Bamanaka. Çok uzun gidiyor çıkması demiş İlkan. Aba Malaka. Aba Malaka. Yağlı boyayla boyarsam yapışacak ha. Saçlarım yapışacak. Günaydın, iyi yayınlar derim demiş Hasan. Dostum neredesin bana? Sen ne güzel yeşil yeşil yerlerdesin. İyi dağıtımlar dilerim. Karahasan'ın dağıtımcısı sipariş alıyor. Hasan dağıtım yapmıyor galiba. Efendim. Devam edelim. Ktima Dendraki. Rasim beni dinliyor mu? Dendraki'nin yazılışında bir problem var. Dendraki İtay'la mı yazılıyor, Yotay'la mı yazılıyor? Ktima Dendraki. Ha ben Rasim.
Efendim dendraki yazın püfür püfür yaz düğünleri için, muhteşem düğünler için dendrakiyi seçin. Dendraki bu alanda gerçekten fark yaratmaya devam ediyor. Çok memnun kalacaksınız. Yazın serin serin çamların arasında muhteşem düğünler için dendrakiyi tavsiye ediyoruz. Tabii ki kış düğünleri için, etkinlikleriniz için de dendraki. Tamam dostum. Ben onları kale almıyorum, seni kale alıyorum. Benden korkun, bak bu yayındaki Gürkan'dan korkun. Mikrofon olmadım önümde, ağzımın önünde mikrofon olmadım, korkmayın ama. Mikrofon varken ben bile kendimden korkuyorum vallahi billahi bak. Bazen diyorum ki gene ne dedim, gene neler dedim, gene neler yaptım diyorum, gene ne fenalıklar yaptım diyorum. Yalnız bu sabah önümde gene mikrofon vardı ama canlı yayında değildim. Sabahleyin canıma geçti. Birisiyle telefonda birazcık sert konuştum ama gerekiyordu. Çünkü Yıldız Tilbe'nin dediği gibi bir tek sevenim yok. Benim bir tek sponsorum yok. Benim bir sürü sponsorum var. Ben burada kafayı yiyorum sponsorları döndürmek için. Ya benim hiç kimsenin o şu suyla bu suyla uğraşamayacağım. Siz bana gönderirsiniz, bir metin yazarsınız. Ben de o metini okurum. Olur biter. Beni boş yere olmayacak şeyler için meşgul etmeyin. Ben böyle birisiyim. Böyle seven böyle sever, sevmeyen sevmez. Kimseye de kendimi zorla sevdirmek zorunda değilim. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hemen şarkının üzerine bir sponsorcuk daha aktarayım. Ayar diyelim. GCP'si var. Toprak kazıyor, dolduruyor, çektiriyor, kök temizliyor. Çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Çok kaliteli ve uygun fiyatlı. Arpa, mısır, buğday, bıdaneler var. Her türlü inşaat malzemesi var. Yılların tecrübesiyle Cemal nerede? Büyük Müselim Köyü girişinde benzinci yanında mezarlığın karşısında sizin hizmetinizde.

0: Abi Hatice ablayla beraber kahve içiyoruz. Benden bir şaba yolla Mona Lisa'ya demiş. Estizan Esma. Hatice abla, Mona Lisa şaba. Estizan Esma da süslemede. Abi ben de varım. Ben de çok güzel süslüyorum. Ben de iyi süslüyorum. Ben de bu işi çok uygun fiyata yapıyorum. İnsanlar çıksınlar çıksınlar bana da gelsinler. Çıksınlar çıksınlar Tuzcuköy girişine. Eczanenin yanına bana da gelsinler diyor Estizan Esma. Afiyet bal şeker olsun. Gürkan sadece saçın mı beyaz yoksa başka yerlerde başka yerlerinde de beyaz var mı demiş Hakan. Günaydın I love komodini and fire pardon onu aktardım. Al. Efendim yok.
1: Uçalım gökyüzüne.
0: Vallahi billahi yok.
1: Çal aşkımı hapset bir.
0: Kaşım da mesela kaşım siyah.

0: Of, nerede kaldı bir yumurta anne?
1: Cesaretsiz yaşanmaz.
0: Çok pişirme yumurtaları anne.
1: Kurallar mutluluk yapamaz. İncitir sevda.
0: Azıcık çiğni kalsın içi anne.
1: Herkese uğramıyor aşk dünyada.
0: Benim metini yolladığım gibi okumuyorsun ama demiş Halimoğlu'na. Sen bana metin yollamadın. Metin yolladın sen bana, doğru. Ben yine sandım metini yolladım, bizim darbukacı metini. Seni sevmeyeyim ondan. Sevmeyeyim seni. Enis gezdireceksen gezdirmiyorsun beni. Enis de olsun. Olsun, ben Enis'ten anlaştım. Ya bir tane iki tane de T var. Baş harfi T ile başlayan iki kişi var. Saat 11'den sonra gözleri ters dönüyor. Onları biliyor musun? Kodlayayım mı? Baş harflerini söyleyeyim mi sana? Timuçin'in T'si, Tayfun'un T'si. Basma. Kimse konuşmasın, en sevdiğim şarkı çıktı. Kimse konuşmasın.

bir abartıya bu kadar şu kadar fiyata şunu getirdim diye gidiyorsun. Aa yeni bitti diyor. Ya bak bak bak bak bak kurnazlığa bak. Hep yalan, hep yalan. Simanda Karaçanlar.

Güzel şarkılar dinletiyorum sizlere. 90'lı yılların şarkıları bunlar. Yardım söylenmez, reklam için yapılmaz demiş Alimoğlu. Zaten bana söyle demedi ki. Zaten bana söyle demedi, ben kendim söylüyorum. Hiçbir zaman Enis ben sana bir sürü veriyorum da bunu yardım parası olarak söyle demedi. Ama sen hiç vermedin mesela. Onu da söylemek lazım. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben oraya ben gelsem çok kişi toplanır da ben burada olmayacağım. Yani inşallah bir faydası olur Çiko. Açıktan okuma. Tamam. Tamam Fikret abi. Canım 3 ay geçti mi ben Fikret abicim? Ne kadar geçin, çabuk geçiyor bu aylar, günler, yıllar veya... Allah Allah. Tatilde yanında Enis eve geldiğinde tencerenin içine fasulye, fasulyenin içine zeytinyağı. Ali Molla'dan bak fasulyeler tene tutmaya başladı. Ali ile aranı iyi tut demiş Nida. Benim Ali ile aram her zaman iyidir. Bazı konularda Ali ile aynı görüşte olmasak da Ali ile aram iyidir. Ya özellikle seninle aynı görüşte olduğum konularda Ali ile aynı görüşte değilim Nida. Anladın galiba sen onu. Ama olsun. Bizim Batı Trakya'da

hiç sen onu düşünürsün, sen bunu düşünürsün, sen şucusun, sen bucusun, sen söylesin böylesin deme hakkımız yok. Biz Batı Trakya'da bir olup, beraber olup, birlik olmalıyız. Çünkü bizim ayrılıklarımız bizi ayırmak isteyenlerin işine yarar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu kulağınıza küpe yapın. Ahmet diyor ki iki market var. Hangisi acaba dediğin diyor. Yüz seçenek bir yerden merdivenlerle çıkıyorsun yüksek bir yerde. Ona dikkat et. Vay ne ferasın Gürkan Bey, ne ferasın Gürkan Bey, ne ferasın Gürkan. Şimdi sevgili dostlarım, bana şimdi Just Green'in torbalarının da ekolojik olması lazım değil mi? Torbaları da öyle. Efendim çuval iplikten yapılma ve ekolojik torbalarda yollamış bana ürünleri Ahmet. Vallahi billahi bak. Bulaşık deterjan, çamaşır makinesi deterjanı iki tane koymuş. Bir yumuşatıcı koymuş, iki tane bulaşık makinesi deterjanı koymuş. Elde yıkamak için deterjan koymuş, yumuşatıcı koymuş. Just Green, deneyin. Kabasyaları çok güzel, içeriği çok güzel. Bunlar %100 doğal, %100 ekosert sertifikalı ürünler. Lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı, renkliler veya beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici. Bunlar doğal ürünler. Tüm bakkal marketlere dağıtıma başladılar. Şükriye marketlerde bulabilirsiniz Gümüşşehir'de. Karaçanlar'da marketlere verirsen söyle de reklamını yapalım gitsin kızlar alsınlar. Bilemezsin verdim mi vermedim mi demiş Ali Molla. 3 ay geçti demiş Fikret abi. Nasıl bilemem canım, toplayan insanlar belli. Nurgül, Fikret abi smart tasarım melek. Başkasına vermişsindir tanıdığın, ihtiyacı olan başka birileri vardır. O konuda tabii ki bir şey diyemem. Şimdi biz bir ihtiyacı olan birisine, bir kardeşimize para toplayacağız. Toplanmazsak ben kendi kazandığım pazar paradan bir miktar her ay ona göndereceğim. Dün de söyledim, ihtiyacı olan kişiler var, ihtiyacı olan dostlarımız var, aileler var. Ona Batı Trakya'da benim param var, ben zenginim, ben iş adamıyım de, diyenlerimiz maalesef çok duyarsız kalıyor bu konulara. Hep söylüyorum, onların bu konuya el atması lazım, bizim değil. Bizim işimiz radyoculuk. Ama biz de işte duyarsız kalamıyoruz bazı konulara, üzülüyoruz. Ben şahsen üzülüyorum. O yüzden bu kardeşimize kim olduğunu yayında söylemeyeceğim. Merak eden yakınlarıma söylerim, anlatırım durumu. İhtiyacı olan birisi var. İleride daha da çok ihtiyacı olacak. O yüzden ona yardım etmek isteyenler Melek'le iletişime geçsinler. Fikret abiyle iletişime geçsinler. Bana yazsınlar. Karınca kararınca, damlaya damlaya göl olur. Gürkan kardeşim, yani birimiz hepimiz ve hepimiz birimiz gibi olmalıyız. Bölünecek kadar kalabalık değiliz bizler diye düşünüyorum demiş Hasan abim. Aynen onu demek istiyorum. Ben de tam onu söylemek istiyorum. Hasan abicim aynen öyle.

Bir fakirin cebinde 10 eurosu varsa biz orada olanı görürse o parayı anında verir. Ama bir zengin milyonları bile olsa çıkarıp 5 euroyu vermemek için 40 dereden su getirir. Unutulmasın, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi demiş Nida. Genelleme yapmayalım. Bütün zenginler için aynı şeyi söylemeyelim Nida. Buradayım abi, günaydın bakalım demiş Rasim. Rasim, Dendraki'nin iyisi Y'dan mı yazılıyor, Y'dan mı yazılıyor? Yunanca yazarken.

0: Gurbette olanlar için. Gurbette çalışanlar için, gurbette seveceği olanlar için. Bir şarkı dinleteceğim sizlere, bir şarkı çalacağım şimdi.
1: Aynı ben değilim, sen gittin.
0: Ama önce bir Robert çalalım. Ondan sonra onu çalalım, olur mu?
1: Sana neler dileyim.
0: Bu Robert Atomo'nun şarkısının girişine bayılıyorum. Elektro gitar çok severim. Elektro gitarın sesini, tınısını çok severim. Çok da güzel girişi var. Bak İlhan da bir müzisyen, ben müzisyen değilim. İlhan işte nota bilir falan filan. İlhan da çok beğeniyor bu girişi. Girişe bak, girişe bak. Bak girişe bak, girişe bak. Bak bak bak bak bak. Bak görüyor musunuz nasıl giriyor? Bak. Bak. Efendim Sunafro'ya gidin. Arabanızı Sunafro'ya yıkatın. Tertemiz olsun. İçini ve dışını çok güzel yıkasınlar. Uygun fiyata yıkasınlar. Evinizden alıp, iş yerinizden alıp, iş yerinizde bıraksınlar. Özcan ve Vedat. İki kardeş. İki kardeş demişim. İki arkadaş. Kolitos nereden çıktı kardeş? Ama uyduruyor ama. Sunafro. Efendim Sarıca'ya giden yoldan sonra, tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlıktan sonra. Orası uzak hava yav diyenler olsun. Evinizden alıp, işinizden alıp bırakıyor arabayı. Size ne? Nerede olursa olsun, isterseniz gece de olsun. Benim evimden gelip alıp yıkayıp bırakıyorlar evimi. Bu kadar. 15 euro veriyor. Daha fazlası çıkmaz benden. Sunafro. Sizler de Sunafro'nun müşterisi olun. Enis ne oldu? Sen yaptın mı anlaşma onlarla? Veriyor musun arabaları Sunafro'ya? Ama ey Dendraki ne de ile delta ile değil demiş. Sağ ol. Annem de yumurtaları getirmiş. Tuzlamışlar. Dendraki de ile delta ile değil. Dendraki. NT ile delta ile değil. Dendraki. Hayır canım, dendraki değil. Dasaki dendrakis değil. Değil. Dendrakis yazılınca ita ile, dendraki yazılınca yota ile yazılıyor galiba. Vay bu Yunanca da ne zor. Yani Yunanlı olup da ortografya bilmeyen çok anortografos insan var, çok. Günaydın Gürkan abi, iyi programlar dilerim demiş Hasan'ım, hoş geldin. Sen de katılıyor musun Hasan? Nasıl giriş Hasan? Por file Muhasan. Ela sazca sen kardeşim. Nay nay nay nay nay nay nay. Belki çişim cisim olarak Gyota olabilir ama isim olarak Dendraki olabilir. De gramatik iyi bilen öğretmenlerimiz, uzmanlarımız yanıtlar herhalde demiş Hasan abim. Aynen öyle. Ebru Ramadan günaydınlar abim, kolay gelsin demiş. Emine Kamil günaydın Gürkan demiş. Ahmet abi seni seviyoruz paşam demiş. Çok teşekkür ederim. İlhan solist o girişteki tını enstrümanı çalan kişinin duygusuyla oluşan bir şey file. Bazı müzisyenlerde bu biraz ağır basar demiş İlhan. Semri Emarci selamün aleyküm Gürkan abi demiş. Neredesin sen be? Dingil. Ya işte o bir Allah vergisi. Şarkının üzerine konuşacağım, sonra bırakacağım. Tostumu yapacağım, yiyeceğim. İki tane mis gibi yumurta geldi önüme. Köy yumurtası. Bizim tavukların yumurtası. Akşam sabah da söyledim. Michael Jackson belgeselini izledim. Netflix'te. 3 bölüm. Çok geç oldu. Saat 2 falan oldu. 3. bölümü başladı bıraktım. Michael Jackson hakkındaki pedofili iddialarına yer veriliyor. Benim seyrettiğim yere kadar çocuklara efendim cinsel bir şey oldum olmadım, ben de o konuda kararsız kaldım. Hatta ChatGPT'ye sordum, ChatGPT de kararsız. O da ben de bilemiyorum dedi. Dur bakayım ChatGPT'de duruyor mu sordum, yani ne cevap verdi ChatGPT. Ben bugünlerde ChatGPT'ye çok her şeyi ona sorar oldum. Her şeyi ChatGPT'den cevap bekliyorum. Efendim ChatGPT bana böyle demiş. Demiş ki Michael Jackson hakkında pedofili demek kesin olarak kanıtlanmış bir olgu değildir. Bilinenler kısaca şöyle: Jackson hayatı boyunca çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. 1993'te bir suçlama ortaya çıktı. Dava ceza mahkemesinde sonuçlanmadı ve taraflar arasında sivil bir uzlaşma yapıldı. 2005'te ise çocuk istismarıyla ilgili birçok suçlamadan yargılandı ve jüri tarafından tüm suçlamalardan beraat etti. Ölümünden sonra da bazı kişiler tarafından yeni suçlamalar gündeme getirildi. Bunlar kamuoyunda ve medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Jackson'ın ailesi, avukatları ve birçok destekçisi bu suçlamaları reddetmeye devam etmektedir. Bu nedenle en doğru ifade şudur: Michael Jackson hakkında pedofili ve çocuk istismarı suçlamaları vardı. Ancak mahkeme tarafından bu suçlardan hüküm giymedi. İnsanlar bu konuda farklı görüşlere sahip olsa da pedofil ya da kesinlikle değildi şeklinde kesin bir sonuca ulaşılmış değildir, demiş yapay zeka. Benim söylemek istediğim şu: o iddiaların dışında seyretmeniz gereken bir belgesel. Çünkü Michael Jackson, İlhan'ın da dediği gibi, içinde büyük bir yetenek olan, bütün toplumları etkileyen bir sanatçı. Bakın mesela mahkemeleri oluyor Michael Jackson'ın, ben çok detaylı bilmiyordum ve bütün dünyadan, dünyanın her yerinden canlı yayın ekipleri geliyor, canlı yayın araçları geliyor mahkeme önüne, mahkeme salonuna. Binlerce, on binlerce fanı toplanıyor. Diyor ki biz seninleyiz Michael, biz seninle beraberiz. Bu kadar seviyorlar, bu kadar etkileyebilmiş toplumları, kitleleri. Ve Michael Jackson daha çocukluğundan itibaren, 10 yaşından itibaren Michael Jackson'daki bu yeteneği görmüş insanlar. Yani bu bir yetenek meselesi. İlhan'ın da dediği gibi bir duygu meselesi. Hatta Michael Jackson bu davalardan dolayı çok yıpranmış, çok üzülmüş. Ve artık böyle doktorun anlattığına göre ayakta durmaya bile hali yokken bir anda böyle bir kuvvet falan geliyor mahkeme önünde, bir zıplayışla arabanın üzerine biniyor. Bu siyah minibüsler oluyor ya, işte prive insanları taşıyan, ve orada moonwalk yapıyor. O binlerce, on binlerce hayranı var mahkeme binasının dışında. Ve işte Michael Jackson, bakın, konuşulduktan, öldükten sonra da konuşulmaya devam ediyor. İnsanlar onun sanatıyla, şarkılarıyla seviyorlar. Şimdi özel hayatında insan ne yaparsa yapsın özel hayatıdır. Fakat benim de hoş görmediğim, benim de hiçbir zaman kabul edemeyeceğim bir şeydir çocuklara yönelik istismar ya da kadınlara, bayanlara yönelik istismarda bulunmak. Bu kabul edilemez bir şeydir. Bu bir hastalıktır bence. Bu ruhsal bir durumdur. Bu kabul edilemez. Çünkü çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklara yönelik cinsel istismar kabul edilebilir bir durum değildir. Sevgili dostlarım, ama eğer bu iddialar gerçek mi değil mi bilemiyorum. Gerçek ki bir bölüm var orada. Orada ben çok gerçek olduğuna inandım. Bir çocuk Michael Jackson'ın vücudunun en mahrem yerlerini bile en ince ayrıntısıyla anlatıyor. Diyor ki işte duşta şurasını gördüm, burasını gördüm diyor. Ve jüri mahkeme kararıyla Michael Jackson'ın her yeri inceleniyor. Ve gerçekten de çocuğun anlattığı gibi olduğu görülüyor. Fakat Amerikan kanunlarına göre bir şey var. Davacı davayı geri çekerse hüküm giymiyorsunuz. Davacı olan çocuk davayı geri çekiyor. Ve diyorlar ki bu dava 23 milyon dolar karşılığında geri çekildi. 23 milyon dolar.

Abi, firma reklamı yapmanın ücreti ne kadar demiş Erdem Alioğlu. Şapçı Belediyesi bile bu kadar düşünmemiştim. Demdaki ki nasıl yazılır diye bırak şarkıyı hadi demiş Nida. Giriş gayet güzel Gürkan abi demiş. Hasan İsmail, Hasan dostum. Bence Michael Jackson'ın iftira etti. Onu diğer Epstein ve bu gibi vampirlerle birlikte hareket etmediği için iftiraya uğramıştır. Benim fikrim böyle çünkü tehdit edildiği ses kayıtları ve görüntüleri var diyor Hasan abim. Hasan abi doğrudur. Bu çocuğa yani her şey olabilir. Mesela bu çocuğa da Michael Jackson'ın her yerini gören bilen birisi de demiştir çocuğa bak şurasında şu var burasında bu var diye. Ya bir de Amerikan yargısı bunu çok inceliyor. Mesela en son Michael Jackson'ın eşi eski eşi tanık olarak mahkemeye davet ediliyor. Michael Jackson'ın eşi de Michael Jackson'dan şikayetçi olmuyor. Hatta böyle bakışları falan sevgi dolu bakışları var tekrar birlikte olalım falan filan diye. Her neyse bunlar böyle detay beni etkilediği için söylüyorum. Tabii ünlü olduğunuzda paranız olduğunda size iftira atan da sizin ayağınızı kaydırmak isteyen de çok olacaktır. Bunu Batı Trakya'da da esefle izliyorum. Efendim dedikoduları hiç tasvip etmiyorum. İşte bilmem kimle, o başkanla, o milletvekili, o belediye başkanla ilgili çok böyle ayıp şeyler söyleniyor. Bunları yapmayın. Bunlar ayıp şeyler. Çünkü kanunen bir suç oluşturmadıkça insanın özel hayatı kendisini ilgilendirir. İnsanı özel hayatıyla değil, yaptığı işlerle yargılamasını, değerlendirmesini öğreniyor.

umudum kalmadı. Bir gün geleceğimden. Ay çok güzel. Ay harika. Ay harika.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Erdem, ikiniz de aynı yerden mi yazıyorsunuz bilmiyorum. Ben size bizim listeyi göndereceğim. Reklamlarla ilgili ona bakarsınız. Bir aynı zamanda dünyada her yerde böyle menajerler, sponsor olanlar, ünlü yapanlar, söz yazarları, müzik ve sinema sektöründe faaliyet gösterenler, ilk önce başrol falan ünlü bir sürü para kazandırıp sonra bir şekilde bu parayı senden geri alma tekniklerini çok çeşitleri. Bu pastelerle dediğimiz mankenlik sektöründe de aynı. Benim bu konulardan anlayabildiğim bu, para dönüp dolaşıp yine finanse edenlerin eline çok çok kat fazlasıyla geri dönüyor demiş Hasan Kaşıkçı abim. Düştüm yine Hasan abi, futbolda da böyle. Sen futbolda da ilgilendiğin için futbolcular ilgilenenler de futbolda günümüzde neler döndüğünü biliyoruz. Hiçbir şeyde, hiçbir konuda masum değiliz. Futbolda maalesef anladın ne demek istediğimi. Futbolda da öyle. Futbolda da futbolculardan çok bazı kesimler çok para kazanıyor. Ancak çok ünlü futbolcuysanız para kazanabiliyorsunuz. Maalesef ki bu kanunlar parayla satın alınabiliyor demiş Leyla. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Türkiye'de çok gelişmemiş ülkelerde belki satın alınabiliyor da Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlüler için de ünsüzler için de kanunlar aynı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde çok değişik bir uygulama var. Savcı ya da hakim karar vermiyor. Onlarda bir jüri var. Jüri üyeleri karar veriyor. Hükümlünün suçlu olup olmadığına. Ya böyle bir durum var. Günaydın, bugün geç kaldım radyoyu açmaya demiş Seher. Yok sararım. Geç olsun güç olmasın.

0: C-C-H-J-H-I-K-O Chico I love Komotini demiş. Sen sahte çıkosun be.
1: Güldürmedin gözlerimi sevdiğim günden beri.
0: Sen orijinal çiko gibi sevdiklerini öpebiliyor musun? He?

Müzey Fırat Gümrük Edirne'de Edirne'nin merkezinde Sanaçlar Caddesi 32 numarada altınlar, kolyeler, küpeler, mücevherler yan tarafında Sina Pırlanta. Sina Pırlanta'da pırlanta üzerine her şey sevgili dostlarım. Aykut Saygın ve ekibi, güvenebileceğiniz ekip Edirne'de. Ve Nurgül ve Estizan Esma'nın düzenlediği eğlence Posidonya'da. Biletler satışta. Sponsorlar eşliğinde sürpriz çekilişler var. Efendim, Posidonio Palas'ta. Açılış saat 18.30'da 26 Haziran'da. Mezeler, ana yemekler muhteşem. Özellikle dolgulu büfteyi tavsiye ediyorum. Et sevenler, biftek köfte sevenler beğenmedim diyemeyecekler. Çok güzel bir şey. Asitsiz, alkolsüz içecekler. Posidonio Palas'ın farkıyla orkestra ekstra çalacak. Ve sizler sevgili hanımlar, kız kıza eğleneceksiniz orada. Humus rakı da süper oluyor demiş Sefer Sakin. Rakının mezesidir humus. Fava rakının mezesidir. Ben rakı içemiyorum. Bir aralar denedim, bayağı hoşuma gitmişti. İçemiyorum. Ben bira içiyorum. Emiklikokrasi içerim. Geçen akşam Çiko'nun nişanında ne verdilerse içtim. Çiko sen ne içiyordun? O hoşuma gitti bak. Çünkü gittim Çiko'nun kardeşine, abinin içtiğinin aynısından bana ver dedim. Yalnız içine pembe şey koymamış, başka bir şey koydu. Gin tonik mi ne koyduğunu pek anlayamadım ama o güzel. Sonra da ondan sonra başka birisinden bir içki daha aldım. Galiba şeyin elinden aldım, iki tane vardı. Tanju'nun. O biraz ağır geldi, o hoşuma gitmedi. Çiko'nun içtiği neydi onu çok sevdim. Onu içebilirim bak. Bir dakika yine azıcık konuşacağız. Bir dakika. Herkes bir şeyler yazıyor. Efendim devam edelim. Bilet satış noktalarını da aktaralım. Biletler satışta. Biletleri alın. Önlerden yer kapatın sevgili dostlar. Kim, nerelerden satılıyor biletler? Estizan Esma. Eski Lidl'ın orası Nurgül. Beauty Club Ayşe ve Ebru. I Am Butik Ayşe abla, Trakya Mobilya Ferişte. Buralardan biletleri alabilirsiniz Posidonya'nın eğlencesi için.

Her işimiz zorluğu var. Rahatınızla yemek yiyemiyorsunuz. Doğru. Yapıştı canıma. 3 şarkıdır yemeğimi yemeye çalışıyorum. Yanında içecek ayran da kalmamış, kefir de kalmamış. Maksa sesler diyor. Maksa sesleri yemeyeyim. Hiçbir şeyim de kalmamış. Param da yok. Son olan paramla tatile gideceğim. Paracığım da yok. İçecek bir şey kalmamış. Tıkandım ha. Tıkandım vallahi bile. Yumurta tıkadı beni. Balıkla tombalından yumurta tıkadı beni. Azıcık Allah'tan içinde humus var da humus kaydırıyor. Yağlı azıcık. Bizi dinleyen bir ablamız var. Sağ olsun, hep benim programlarımı dinler ve bu şarkıyı çok sever. Ona armağan edelim. Çiko, sana bir şey sordum ha ben be. Hey Çiko. Ve ne diyoruz? McCatering. Sabah saatlerinde çorbalar. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Gülçen içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi. 800 menüden fazla menü aldığınızda dünleriniz, entikleriniz, mevlütleriniz için özel fiyatlar, şok fiyatlarla sıcacık geliyor yemekler size sevgili dostlar. Emre Sistemerci gezi yerim demiş. Sen çalışmıyor musun bugün be? He?

Faik, beni benden alırsan seni sana bırakmam bilesin Faik. Tamam mı? Ona göre. Nasıl ki amuk anis? Vodka pink soda imiş. Çikolanın içtiği vodka pink soda. Ama Veysel nerede? O akşamdan sonra çıt yok Veysel'de. Veysel! Bu ne sen Adelfe?

0: hareketleneceğim, merak etmeyin. Merak buyurmayın. Oh, oh, karnımda duydu vallahi bile. Karnımda doydu. Ayşem'e Vedat. Ve Vedat, Özcan, o kız anlarda beni yemeğe götürsün, Ayşem'e de karnımı doyurayım. Nereye götüreceklerse artık, kapsülüne mi götürecekler, nereye götürecekler? Ortada bir yemeği çıkayım de. Diyetteyim zaten işte, şimdi bir yedim, bir de Ayşem'e yiyeceğim. Devam edelim bakalım sevgili dostlarım. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper'e teşekkür edelim. Her türlü pompa işleri pompacı İbrahim ve oğlu Alper'de sevgili dostlar. Uzun yılların tecrübesiyle yeni modern tezgahlarla hem hızlı hem de ekonomik olarak yapıyorlar işinizi. Yeni nesil traktörler, arabalara program yükleyebiliyorlar. Pompacı Alper ve pompacı İbrahim abi ve oğlu Alper Bıyıklıköy'de yolda kalan arabalara da hizmet vermeye devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme, Erhan Kalyancı ve ekibi yeni yolda sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Yeni yolun merkezinde 8 numarada. Güvecenin en eski kuru temizlemecilerinden. Borusu tıkananlar, borum tıkandı diyenler, lağım borularında problem olanlar, özel bir motorla, özel bir makineyle açıyor. Recep Apo Fraksi tıkanık lavaboları açıyor. Dükkanda çeşitli çeşmeler, çeşitli boyalar, boya fırçaları, kozet ve lavabolar, lağım boruları, termosifonlar satılıyor. Ramazan oğlu Recep ve Sırıka Hanım, Ramazan Bey'in eşi. Konsolosun olduğu sokakta değil, konsolosun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde size hizmet veriyor. Andrea Papa'nda 3 numarada. Kimerya dayım Gürkan abi, kapsama alanının dışına çıkmaya başladım. Nasıl tutturacağız radyoyu diyor Ahmet. İnternete geç kardeşim, internette verilerin yok mu? He? Günaydın Vensel, dükkanda çalışıyor demiş Meşhur ablam. Meşhur abla. Senem sana kiraz getirdi mi? Getirmedi değil mi? 40 kere söyledim. 40 kere söyledim. He. Vensel mi çalışıyor? Oturduğu yerden tatlı satıyor. Ona çalışmak verirse. Müşteri gelirse kalkıyor, bir yataklık tartıyor, gene oturuyor. Aylak Vensel tatlı tatlı tartarmış. Aylak aylak oturuyor, tatları tartıyor orada. Baklavaları tartıyor. Nişanda çok yorulmuş diyor Meşhur ablam. Nişanda çok mu yorulmuş? Kolay mı tokmaklamak? Bütün gece tokmak, dümbedek dümbedek dümbedek. Vurdu da bu da tokmağı. Yoruldu ama en azından Çiko'dan hiç almadıysa 100 euro şapa parası, sadece Çiko'dan aldı ya. Ben hep baktım. Ben yolunu keseceğim onun da, kaçarken göremedim. Yolunu keseceğim, kolunu demişim. Yolunu keseceğim, alacaktım paraları.
1: Sen seni sana bırakmam.
0: Dayayacağım başına silah.
1: Sana bir adım bile atmam. Kadirimi, kıymetimi sana.
0: Ya paraları ya diyeceğim. Bakalım paraları vereceğim herhalde.

Anavari. Abi Ali'nin çok bir şey ektin sen, fasulye ektin. Abi bu fasulyeler kocaman olmuş ya. Hayırlı bereketli olsun, bol satışlar dilerim. Bugün getirecek kirazları diyor Meşra ablam. Gör de inanmam.

Hadi şimdi hep beraber bir şarkı söyleyeceğiz, tamam mı? Hepimiz biliyoruz bu şarkıyı. Vay, salata bazlarıma yapıştı, çok solukmuş. Var, bademciklerime yapıştı, bırak. Hmm, hasta olacağım.

0: Ahmet. Haşmet'e çevir bakayım dalgayı, benim verdiğim tadı verecek mi? Madem Koyunköy'den aşağı doğru iniyorsun.
1: Bensiz aşkım neye yarar?
0: Just Green.
1: Kaç

0: Hadi beraber söyleyelim şimdi. Agroservis. Agroservis iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları özel makine ile yapılıyor. JCB'lerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Kozlukepir'de bulabilirsiniz. Onlara sevgili dostlarım, canım sıkılmaya başladı. Dur Siri'ye bir şey sorayım. Siri, pazar günü Kefalonya'da hava nasıl olacak?
1: Kefalonya'da pazar günü hava güneşli olacak.
0: Siri bu kadar mı? Kaç derece olacak havanın sıcaklığı?
1: Bugün en yüksek sıcaklık 28 santigrat derece ve en düşük sıcaklık 17 santigrat derece olacak.
0: Kefalonya'da havanın sıcaklığı ne kadar olacak pazar günü?
1: Pazar günü Kefalonya'da en yüksek sıcaklık 25 santigrat derece ve en düşük sıcaklık 18 santigrat derece olacak.
0: Vallahi gözüm dönecek ama Siri. Abi Siri. Siri. Gözüm dönecek, soğuk olacak orası.
1: Bugün parçalı bulutlu.
0: Abi gece 18 derece, gözüm donacak benim. Ben ceket meket alayım yanıma. Bufanımı alayım. Şarkıyı mırıldanıyor ama sözde dinlemiyor seni demiş Tayinci Korma. Faik'tan için. Vesel lazım bana masa yapsın demiş Çiko. Niye sana yapacak masayı sadece canım? Benim canım yok mu? Sen de Rabbena Rabbena bana diyesin ama Çiko.

yetmiyor bizi delirttirin, delirttirdin. Şimdi de Siri'ye taktın demiş Evgin Kur abi. Dur bakayım, bir an aktaracağım şimdi. Vay, bal nasıl güzel bir tat bıraktı ağzımda. Bıra. Bak sesimizi de güzelleştirdi bal. Bak şimdi bak, dinleyin bak.

0: Marisini, bana Fikri anlatsana.
1: Adamın biri gülmüş, saksıya koymuşlar.
0: Eşen... Eşen... Keseri. Adamın biri gülmüş, saksıya koymuşlar. Senin anlatacağın fıkraya ben seri. Kaç kapa kendini. Hiç beğenmedim bu fıkrayı. Duydun mu? Seri, senin anlattığın fıkraları hiç sevmiyorum.
1: Üzgünüm, anlamıyorum.
0: Anlamazsın tabii. Benim gibi çıkarına gelen şeyi anlıyorsun. Çıkarına gelmeyen şeyi anlamıyorsun benim gibi. Arabın biri gülmüş, saksıya koymuşlar. Ha, baksana sen. Allah'ım ya Rabbim sen ya Resulallah'ım. Nasıl fıkra bunlar be? Abi azıcık bana belden aşağı fıkra anlatsana sen. Bir bakayım. Marisene.
1: Nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum.
0: Dur. Hey Siri, bana belden aşağı fıkra anlatsana.
1: Dört fil bir arabaya nasıl sar? İkisi öne, ikisi arkaya.
0: Bu benden aşağı mıydı şimdi?

Hey, benim gibi bir divaneyi deliyi dinliyorsunuz. Ben tımarhaneli kimeyim? Dört fil. Seni dört fil faik tozacıya nasıl pider? Selam Gürkan abi. Hayır. Hayırlı programlar. Geçenlerde Yunanistan'ın turistik bölgeleriyle ilgili bir belgesel izlerken Kefalonia Adası'nda bir köyün yılanlarla ilgili bir inancını gördüm. Kefalonia Adası'nı çok sevdiğini bildiğim için seninle paylaşmak istedim. Belki biliyorsundur demiş Bilal Mehmet. Bugüne kadar sadece iki kez çıkmamış yılanlar 2. Dünya Savaşı'ndan önce ve Kıbrıs Harbi'nden önce demiş. Mucizevi özellik kilise yakınlarında görülen bu yılanların zararsız olduğu ve başlarının üzerinde küçük siyah haç işaretleri bulunduğuna inanılır. Yılanlar gün boyunca ikonaların ve cemaatin etrafında dolaşır ve festival sonunda ortadan kaybolurlar. 15 Ağustos'ta çıkıyormuş bu yılanlar. Ada doğası turistik ve coğrafi olarak yemyeşil yapısıyla bilinen ada zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Diğer Akdeniz adaları gibi kırsal ve ormanlık alanlarda normal doğa döngüsünün bir parçası olan yılan türlerine rastlanabilir. Adayı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız veya daha detaylı bilgi almak isterseniz demiş. Yapay zekaya Gemini'ye sormuş galiba. Ben Kefalonia'da hiç yılan görmedim. Görmedim. Haplarını almadın galiba bu sabah demiş Alimoğlu'la. Çok gülmeseniz de saksıya ekmesinler. İyi programlar derim demiş Adnan Alaca. Pardon onu da aktardım. Veysel bize masa yap. Veysel duymazlıktan gelme, duyduğunu biliyorum Veysel. Aylak aylak orada tulumbaları tartıp duruyorsun bütün gün. Yapma Veysel öyle. Aylak tulumbacı tulumbasını tartarmış. Boru, Esma, Kendro, Trakya Mobilya. Epip Atrakis, artık Feriş'ten de alabilirsiniz Burgül'ün Erençisi'nin biletlerini. Teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle sizlere sunuluyor. Sevgili dostlarım, Trakya Mobilya, prefabrik ev işinde de uzman. Trakya Mobilya'nın ana şubesi, Cedaç'a giderken Bekirköy'den sonra solda. Yedim şimdi geğiriyorum. Trakya Mobilya, ikinci şubesi, konsolosun arka sokağında. Marinaki 8'de. Bugüne kadar sadece yılanlarla ilgili onu aktardım. Dünyanın en güzel ikinci plajı Kefalonia'da, onu biliyor muydunuz? Kayıkla gidiyorsunuz, yolu da var ama yolu da var ama yol çok böyle patikalık, çallık mallık bir yol. Yarım saat yürümeniz gerekiyor. Yürürken iyi de çıkışı zor. Çıkarken totoşu sıkmak lazım. Ya o yüzden benim totoşu ben böyle sıkarım. Ben yürüyerek gideceğim bu sefer. Kefalonia Adası'nda dünyanın en iyi ikinci plajı seçildi. Fteri Beach. Bak Fteri Beach yazın. F-T-E-R-I. Fteri Beach Kefalonia'da muhteşem bir ada. Muhteşem bir plaj. Fteri Beach. Kefalonia Greece.

totoşta sıkma problemi olanlar nasıl gidecek oraya bafili? Pasoları bozuk olanlar demiş. Hani şu oruçluyken totoşuna su kaçıranlardan mı bahsediyorsun? Hayır, ben onu anlamıyorum. Bu nasıl contadır? İnsan totoşunu yıkarken su kaçar mı? Bu nasıl bir gevşek contadır? Benim totoşa zorlasan su kaçmıyor yıkarken.

yani suyun oraya kaçması teknik olarak mümkün değil. Bak çok ciddiyim. Yani eğer oranıza su kaçıyorsa bir problem vardır yani. Hakikaten bir problem vardır. Yani artık onu pompacı mı halleder? Bu conta, gevşek contaları kim bakıyor?

0: Gerçekten vücuda bir şey girse orucu orucumuzu bozar mı? Asıl mevzu ise taharetlenirken, yani büyük abdestimizi yaptıktan sonra temizlik yaparken, suyla temizlik yaparken makattan içeri su girse orucumuz bozar mı? Bu meseleyi birçok kişi bilmediğinden dolayı anlatmaya çalışacağım. Hocalarımız tabi bunu YouTube'da, sayfalarda var, çoğu hocalarımız bunu anlatmış ama ben mevzuyu açarak, göstererek anlatmak istiyorum. Tabi açarak göstererek deyince aklınız başka yere gitmesin. Oraları açık gösterecek halimiz yok. Mevzuyu elimizden geldiği kadar açarak göstermeye çalışacağız yani o baktan. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar, mevzuya başlamadan önce şöyle bir fıkrayla başlayalım. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam, oruçluyken denize girsek orucumuz bozulur mu demişler. Nasrettin Hoca demiş ki evladım, oruçluyken denize girmek orucu bozmaz. Ama deniz sana girerse demiş, oruç bozulur demiş. Mevzu bu arkadaşlar. Ne güzel anlatmış değil mi? Ben oruçluyken denize girdim mi orucum bozulmuyor ama deniz sana girerse orucum bozuluyor. Bu girme yolları ne olabilir? Oruçluyken ağızdan girebilir değil mi? Burundan genze gidebilir. Bu senin orucunu bozar. Gözden giden şey orucumuzu bozuyor mu? Bozmuyor. Kulaktan giden şey orucumuzu su bozuyor mu? Bozmuyor. Kulak zarın delikse, eğer kulak zarın delikse diyor fıkıh hocalarımız, ne diyor? İçeri ilaçla damlatılsa o ilaç bir nebze bile olsa belki mideye ulaşabiliyormuş ama bu gene orucun bozulmasına, sıhhatine engel olmuyormuş. Oruç oluyormuş kulaktan da. Kulaktaki zar delikse, değilse zaten hiç sıkıntı yok ama delikse böyle bir mevzu varmış. Gene mideye gitme ihtimali varmış ama ilaç az olduğu için orucu bozmuyor ama yıkatılırsa o zaman oruç bozulurmuş diye. Yıkatıldığı zaman çok su basıldığı için, zar delik olduğu için mideye gitme ihtimali varmış. Bu YouTube'da sayfalarda var, hocalarımız anlatıyor. Bizim mevzu ne arkadaşlar? Taharetlenmek. Taharetlenirken orucumuz bozulur mu? Arkadaşlar malum herkes oruçluyken büyük ihtimal büyük abdeste çıkıyor arkadaşlar. Taharetleniyor. Bu taharetliğimizi normal zamandaki suyla temizlerken, bu oruçluyken ne yapıyoruz? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Suyun makattan içeri gitmemesine önem göstereceğiz. Ne dedik? Oruçluyken vücuda bir şey girerse orucu bozuyor. Bu su da makattan içeri girme ihtimali var mıymış? Varmış. Orucu bozuyor muymuş? Bozuyormuş. Bu da bozuyormuş orucu.
1: En güzel Nasrettin Hoca'nın dediği. Hayır, zaten bu dediğim gibi problemli bir makattır. Uğraşıyorum girmeye ve uğraşıyorum da girmiyor, yok su. Onların klapeleri bozuk. Onların klapelerini ters takmışlar Nidem. Mısır göbeler koysunlar, mısır göbeler. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Şimdi insan diyelim ki denize girdi, diyelim ki dübür sağlam. Tamam mı? Diyelim ki conta sağlam. Peki pipinin deliğinden girerse ne olacak? Diyelim ki pipinizin deliği büyük, oradan su girdi. Şimdi bunu hangi hocaya sorayım? Bu bozar mı orucu, bozmaz mı? Şimdi ben buna takıldım. Ben oruçluyken denize giriyorum, pipinin deliğinden su giriyebilirim. Vallahi billahi de Paskal'a, günden güne kaçırmaya başladın sen demiş Gürdan Salih. Ama niye merak eden şeyleri soruyorum ben. Bunların cevaplanması gereken sorular bunlar.

0: Allah'ım bu nasıl şey?
1: Başka ayım bu akşam.
0: Bir başka ayım bu akşam. Yani demek istiyor ki arkan su alırsa oruç gider demiş Çiko. Tamam da benim problemim başka, anladın mı sen? Sana da öyle oluyor mu Çiko? Söyleme sahip benim pipinin deliğinden su giriyor, ne olacak? O orucu bozuyor mu bozmuyor mu? Allah deliğini büyük yaratmış olur, ne yapayım?

Ama Çiko arkası su alanlardan mı demiş Önder. Yapmasan öyle demesene sen. Çiko benim korumam altında vallahi bak. Döverim seni bak, vururum seni Önder.

0: sensi, sarhoş olamıyorum.
1: Siz çikolata ne zaman denize gittiniz be Önder? Bak kızacak çiko şimdi bu söyledikleri de.

Faik abim 2-3 gün yazmadı, başladı Siriye sataşma. O şimdi bir ay boyunca Dünya Kupası programlarını dinler demiş Latif. Valla ben onu bilmem, anladığım tek şey Haydar Dümen'i geçiyorsun demiş Hayrettin Eşref abi. Pipiden su aldınsa anında işeyeceksin. Bak, mideye varmadan sıkıntı yok dedi ulema demiş Nida. Kuş olan

Tem aqui kuyruğu takın. Tem ki kuyruğu. Tem ki kuyruğu en garanti şey. Bir aralar bizçi, bir aralar bizçi olan çok samimiydik. Kedilen kuyruk gibiydik bir aralar demiş Önder. Aftaze taksi Ruygo. Ha, bunları ben yeni öğreniyorum.

Yufkacıyı unuttum, yok zararın, ne var problema. Allah Gökhan seni bildiği gibi yazsın kardeşim, Allah seni. Yufka deyince yufkacı deyince Rıdvan Feyiz şekerim. Trakya yufka, şeker gibi yufka, harika yufka. Trakya yufkaya çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı Rıdvan Feyiz. Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde değil, Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Önder, hiç senden beklemezdim kardeşim böyle laflar. Hiç senden böyle laflar beklemezdim. Ben evlendim, sen yeni kuma oldun. Dikkat et diyor Önder. Aa. Bak seni kızlarının yerine aşıyı sana yaptı galiba doktor. He? Önder. Hangi doktora sen gittin? Sen aşı yaptırma kızına. Önder'in kaşıntısı var, ben kaşırım onu diyor Çiko.

canınız çok güzel sucuk set çekiyorsa hiç katkısız katıksız ilaçsız koruyucusuz mis gibi dana sucuğu kuru kasapta biftek tavuk bifteği dana bifteği dalak ciğer ne bileyim ben aklınıza gelen her şey kuru kasapta sevgili dostlarım dana etleri biz onlar 2010 yılından beri 3 yıl ara verdiler. Ondan sonra şimdi yine devam ediyorlar. Kardeşim ve bizim damat, cincirci damat. Kuru kasap. En iyi şey ne derseniz bence şişi çok güzel yapıyorlar dana şişini. Şimdi çok güzel tavuk ürünleri var, sinçenleri var. Tavuk bifteği var. Ben şimdi onu yiyeceğim. Hani ben yemek yemeyeceğim akşama kadar. Stonafro nerede? Stonafro bu ileri.

kasap. Çok güzel dekore edilmiş, çok güzel bir kasap sevgili dostlar. İskeç'te. Silofor Stratu 14 numarada. İmam Nuri'yi geçince solda. Köprüye doğru giderken. Köprüden araçın gelirken doğal olarak sağa doluyor. Tamam İrfan, arayacağım seni.

Kameralara yapay zeka özelliği ekledim. Çok acayip. Kimin girdiğini, ne kıyafet girdiğini size kameralar söylüyor. Gri siyah renk bloklu kısa kollu bir gömlek giyen bir kişi tezgahın önünde duruyor kasapta. Mağazada siyah üst giyen bir kişi duruyor. Siyah kısa kollu gömlek giyen bir kişi tezgahın önünde duruyor ve başka bir kişi yanında yürüyor. Vay sen neler yapıyorlar bre. Vallahi bile. Siyah uzun kollu bir gömlek ve gri başörtüsü olan bir bayan girişte yürüyor. Bir kişi mağazada içecek veya telefonla yürüyor. Kapının dışında mavi bir sedan araba var. Bırak sen yav. Ne oldu? Ben onlara bakarken şarkı bitti. Öf. Her gün aynı şey, her gün aynı şey. Ne çalsam ben size, ne çalsam. Hadi Pamela Kusme'ye bir Nisiotico bir şarkı çalalım da biraz Nisi havasına girelim. Hadi bakalım. Emiz glende ama liotika horevum en Nisiotica repedia. Hadi repedia. Haydi Emiz glende ama liotika. Ve süsleme alanında imajın Nuran Hasan. Batı Trakya'da iki tane dükkanı olan tek mağaza Nuran Hasan Kanarya 30'da ve Otoron 8-16'da. Tatlı Telaş olarak Instagram'dan da bulup takip edebiliyorsunuz Tatlı Telaş ve imajından sonra efendim çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir sponsorumuz var. Allah herkese nasip etsin. Bu kadar sponsor. Günaydın. Düşmanlarıma etmesin inşallah, amin. Düşmanlarıma etmesin. Niyeti iyi olana, kalbi güzel olana, kıskanmayana nasip etsin. Efendim Master Travel İskeçe'de ilk turuna çıkıyor. Bu hafta sonu güzel insanların arasında şen şakrak bir ortamda iki gece lüks termal tatil köyünde konaklamak isteyenler, güzel yerler görüp termal havuzların, hamamların keyfini sürüp Ege'nin güzel sahil kasabalarını ziyaret etmek isteyenler buyursun. Altınoluk, Ayvalık, Çanakkale turu, yolculuk esnasında ikramlar, bol hediyeli çekilişler, eğlenceler, gezmeyi seven buyursun. 195 euro Master Travel İskeçe, Gümüşhane Caddesi'nde. Instagram'da da Master Travel olarak bulabiliyorsunuz. Cengiz bu işte eski yeni değil. Bizim kasap gibi uzun yıllardır bu işi yapıyor. Bir sıra ara verdi. Şimdi devam ediyor Cengiz. Cengiz Uzun. Biz Cengiz de bizi tatile göndermişti yıllar önce. Kağıtlıza daha önce de söyledim. Çok memnun kaldık. Hatta şöyle bir şey oldu. Gittiğimiz otele bizim isimlerimiz gitmiş. Biz bir grup gençle gittik. Çok gençtiler, yani lise öğrencileriyle falan gittik. Kızanlardan kafam şişti, her neyse. Michael Jackson gibi kızan sevmem ben. Tokat'ta yazım gelir kızanları. Tövbe yarabbim Allah'ım. Her neyse. Çocuklar sevilmez mi? Sevilir de biraz şımarık canı olunca insanın dövesi de geliyor. Zamanı kızanlar da bayağı şımarık. Şimdi... bir otele bizim liste gitmiş. Listenin içinde 3 tane Türkçe isim var. Otelin sahibi, bakın, vatan hasreti, memleket hasreti. Otelin sahibinin annesi 90-95'li yaşlarda Türkiye'den göç eden, Türkiye'den gelen bir ninecik. Bu Türk isimlerini duyunca kadın heyecanlanmış, bizi bekliyormuş dört göz. Biz otele gider gitmez orada resepsiyonda bekleyen bayan dedi ki, annem dedi sizi bekliyor dedi. Siz dedi ne işsiniz dedi. Siz dedi Yunan vatandaşsınız, isminiz Türk ismi dedi. Dedik, biz dedik Batı Trakya'da yaşayan Türk asıllı Yunan vatandaşlarıyız, anlattık. Hemen annesi geldi, başladı bizimle Türkçe konuşmaya, işte evlatlarım, çocuklarım falan filan. Bize bir muamele, bir özel muamele, özel kahvaltılar, en güzel odaları bize verdiler. Skiatos'da. Sadece o tatilimiz boyunca koca karının muhabbetlerini çekmek zorundaydık. En sonunda Paşalı'ya havale ettim, ağlattım dedim. Ben dedim koca karının muhabbeti çekemeyeceğim, yeter.
Kadın bizi dinlenmek için yapışıyor. Otele gelirken daha bizi bekliyor. Hop yapışıyor. 1, 2, 3, 5 nereye kadar?

Osman'ın şarkıyı HMH'li Ramazan Kadri'ye armağan edelim. Tamam mı? Akuryana kani otize masa koyayım.

Dört Mevsim Aile Lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Hele hele yazın, ilkbaharda muhteşem. Şarıl şarıl akan suların sesiyle, haşır haşır haşır diyen yaprakların arasında muhteşem sevgili dostlarım. Hamdi abi ve ekibi Dört Mevsim Aile Lokantası. Kozlu köyde. HVST Ramadan Kadri. Akuyana kanifozden akuyi. Opus Faik gibi. Faik, Santo Faik Kadri. HVST Ramadan Kadri. Psiktikos Antropos. Psiktik Klimatizmos. Klimaların bakımı servisi. HVST Ramadan Kadri sevgili dostlarım. HVST Ramadan Kadri. Büyük işyerlerinin, kasap dükkanlarının, buzdolaplarının tamir işleri, bakım işleri, gaz dolum işleri, spet klimalar, milimalar, aero kurtinalar, murtinalar. Bizim klimayı bir boyamış, dükkanın dekorasyonunun renginde siyah. Bir güzel olmuş, bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. 10 numara 5 yıldız böyle mat bir boya çekmiş ona. HVST Ramadan Kadri. HVST Ramadan Kadri. Çiko'dan Ramadan'a, Gürkan'dan Ramadan'a şaba. Gürkan'dan Necdet abisine şaba. Şaba şaba şaba.

Erhan Berak Yılmamoğlu tertülü cenaze ismi, tertülü cenaze malzemesi Kalfa yolunda, Kalfa Pastanesi'nin yakınında Hüseyin Çapuloğlu'na dönünce hemen sol tarafta göreceksiniz. Daha ileride de içeride de Hüseyin Çapuloğlu var. Çok teşekkür ediyorum. Özkan abi ve ekibine, Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Aman tünaydınlar, kolay gelsin. Kaloi polipotizmeras. Ne fome. En güzel tatlılar, en güzel lokumlar, en güzel tulumbalar, en güzel pastakiler ve ne diyoruz içi? Bugün hiç söylemedik onu içi. Lotus krema dolgulu Puraki Kalfa Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi'ne de şaba.

ayırmasın. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden, ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.

Yaşlı efendim, Matreke'nin ilk kez radyosu. Radyo Stern 107.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1:15 dakika geçiyor. 5 dakika geçtik. 1:10 geçe başlıyorduk. Şimdi de çeyrek geçiyor. Şimdi uyanamadık dersek çok uyumuş olacağız. İşimiz vardı değilim. Bilgilerimiz saat 15'e kadar sürecek ki 2 saati paylaşacağız. 15'ten sonra da Martı Eksi haber programım Halit abi sizlerle olacak. Umarım bizler 15'e kadar 2 saati güzellik geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursum, Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Otomatik vitesli araçtan da şimdi ders verilir. Daha kolay öğrenmek için.

Bozkalı Mahallesi'nde alüminyum ustasım. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekilmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Bozkalı Mahallesi'ne sizlere hizmet veriyorum. Yıllardır orada. Yıllardır bu işin içinde. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Cem'le başlıyoruz. Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlere nokta bulunan tüm sefemleri için geliyor ilk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Cem'den dinledik ki İlker Kamız'ın Seviyor isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Aylin Demir'le devam ediyoruz. Karakaşlı yerde dinliyoruz.

Ramazan'la çelikten dedik. Çikolata Çikita'yı dinledik. Şimdi de Ebru Polat dinliyoruz. Ateşinin yolla bana iyi dinliyoruz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 2 73.
6: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0.
9: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Orkestrayla devam edelim. Göbeğini göbeğime yapıştır.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Gel yabani, gör hal.
5: Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir saatimizi geride bıraktık diyelim. Derya Oğlu dinliyoruz. Yabani isimli şarkısını dinliyoruz.
4: Ben sana delim.
5: Sponsorlarımızı da aktaralım. Araba sürücü kursum. Otokinisi Alim. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle sizlere hizmet veriyorum. Sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursum. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Otomatik vitesli araçlarında ders verilmekte, ehliyet alınmakta. Eller bir yudum vefa. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası 693-836-18-58-10 telefonundan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Böyle sevda ile... diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Kozgölü Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm işler. Alüminyum üzerine fiyat, fikir danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Bir de aksesuarcım Metin'i söyleyelim. Grand Tunic. Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın multimedya ses sistemi. Cam mı? Arabanızın camlarından füme geçirme. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın far temizleme. koltuklara kılıflar. Kısacası arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde. Sizlere hizmet veriyor Grand Tuning Kalfalı Metin. Şarkıyı başlayalım. Şarkı bitti çünkü.
4: Bana, ben sana değil.
5: Dinliyoruz Derya Ul, Yabani'm.

Rüya Çağla'dan dedik, Çiçin'e isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Alenia Dalveren'i dinliyoruz. Karabiberimi dinliyoruz.

Gizem Karadan dinledik. Çay var mı dinledik. Şimdi de Aylin Demir'i dinliyoruz. Tribin Olurum'u dinliyoruz. İlyas için gidiyorum. İlyas Molla. Kolay gelsin.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

2,5 reklamlarını dinledik. Devam ediyoruz. Yağmur'u dinliyoruz. Ardından da Ümit ve seni dinleyeceğiz.

Zerrin Özer seslendirdi. Kar Tanesi'ni dinledik. Şimdi Cengiz Coşkuner. Yasak Aşk'a dinliyoruz.

Cengiz Coşkuner seslendirdi. Yasak Aşk'ı dinledik. Şimdi de unutulmuşum. Birlikteliğimizin son şarkısı oluyor. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Araba sürücü kursum Autokinesi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Otomatik vitesli araçlarında ders verilmekte, ehliyet alınmakta. Her gün geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlerin hizmetinizde. Araba sürücü kursum. Otokinesi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım 693-836-1858 nol telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Kozkoğlu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Canımdın, bence her şeydi. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın. Birazdan da Halit abi haber programıyla sizlerle olacak. Canım.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri.
9: Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

tutuştu. Evet sevgili radyo siticiler. Radyo City'den Artı Eksi programından Güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler diyerek bugün programımıza başlıyoruz. Biraz geciktik ama malum bir sürü işlerden sonra koştura koştura radyoya geliyoruz. Ondan sonra tabii radyo son işimiz değil. Ondan sonra da bir sürü daha çalışmalarımız var. Öyle veya böyle derken günler geçiyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ümit ediyorum ki tallada, evde, arabada, her yerde sizi sıhhatli bulur yayınımız. İnşallah. Hiç şikayetiniz olmaz, şikayetsiz bir gün dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bugün Yasuköy Belediye Başkanı Caner İmam, Avukat Caner İmam biraz sonra gelecek. Tabii şimdi etkinlikler çok. Etkinlikler bayağı var. Her nedense iki belediye de bir günde etkinlik yapıyorlar. Mesela birinci çocuk festivali var. Kozlukepir Belediyesi'nin. Şimdi bazılarınız diyecek yahu bu duyuruyu beklemezdik diye. Yok bizde

biraz sonra paylaşacağız. 12'sinde başlıyor. Ondan sonra ki hangi davulcu, hangi şarkıcı gelecek onları biraz sonra belediye başkanı da size anlatacak buradan. Ondan da onun için fazla şeyimiz yok ama bize gönderilen bir tane broşür var. Kozlukepir Belediyesi'nin çocuk şenliği ile ilgili. Biraz sonra onu okuyacağız ve de cumartesi gün işiniz inşallah yoktur ve de o etkinlikten bu etkinliğe gidersiniz. Şimdi gördüğüm kadarıyla saat 13'ten 22 arası Kozlukepir Belediyesi'nin Sirkeli futbol sahası. Birinci Çocuk Festivali Neşe, Eğlence ve Unutulmaz Anılar. Çocuk Festivali 26. Giriş ücretsiz. Bak pamuk eller cebede demiyorlar belediyeciler. Ondan bir de ücretsiz olması iyi. Oyunlar, yarışmalar, yüz boyama, palyançolar, gösteriler, sürprizler. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz demiş belediye başkanı Erdem Hüseyin. Bize de davetiye geldi. Hiç olmazsa az bir zaman içinde olsa Sirkeli futbol sahasına gideceğiz inşallah. Ondan da sizin de gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü belediyelerimizin yapmış oldukları bir etkinliğe biz destek vermesek o zaten olmaz. Çünkü biz gitmesek kim gidecek? Yani bunu da böyle görmemiz gerekiyor. Yasıköy Belediyesi'nde cuma günü başlıyor orada etkinlikler. Kiraz Festivali aşağı yukarı 30 yıl oldu. Bunu Erdoğan Said başlatmıştı. Kulağı çınlasın. Birileri söyler zaten ona. Onun eseri. Ve de o gün bugün bayağı oturaklı bir festival oldu. Yakanın kirazı bu yıl verimi vardı. Tabii fiyatlarda bilmiyorum ne kadar memnun kişiler ama bir defa kalite olarak bayağıca iyiydi. İnşallah bunu daha iyi olur. Gerçi biz birazcık ürünümüzün üstüne gitsek o iş olacak ama biz hep ne derler, piş ağzıma düş diye bir tabir vardır. Ondan da her şeyi hazır isteriz. Mesela kafamıza göre çalışma yaparız. Yeni teknolojiyi kesinlikle kabul etmeyiz. Ondan sonra da olmadığı zaman da olmadı diye yani kahvede ahyam keseriz. Yani denk yapmışık sanki işimizi de. O olmamış. Onu birazcık daha gerektiği gibi yapsak bir iki kuruş para göreceğiz. Ama Hasan Ağam öyle gelmiş daha andaldıktan evvel. Öyle gidiyor sistem. Yani bilemiyorum onu nasıl yaparız. İnşallah bir gün düzelir. Yani düzelir mi düzelmez mi? Öteki dünyada mı düzelir onu da bilmiyorum. Bazı şeyler biliyorsunuz şimdi arıcılık mesela. Arıcılıkla ilgilenen çok kişi var ama balı bizden gelip alıyorlar. Soruyorum kaç arı var? Var 12 tane diyor ama yime bal yok. Çünkü olmamış anladığım kadarıyla sormuyorum pek. Adamla karşılıklı şey yapmayalım diye atışmayalım diye ama... yani olmadığı belli. Ondan da denk yapsak olacak. Neye tütünü denk mi yapıyorduk şimdiye kadar? Herkes dölümde alır 300-400 kilo. Bizim Hasan Ağam bütün çıkardığı tütün 300 kilo. Karının yazık tallada o sıcakta yandığına. Bir sürü kişi sayabilirim böyle. 300 kilo tütünü de kaçtan çarparsan çarp yine kıra düşüyorsun.

olmuyor yani. Bu olmamayı da ilgisizliğimize bağlıyorum ben. Yani mesela hiç kimseyi öğretemedik. Arılarınıza arılarınıza zarar vermemeniz için bu ilacı akşam ezanında veya sabah erken saatinde atın diye kimseye öğretemedik. Herkes ben bilirim sen karışma diye. Hele hele biz arıcıları da dinozor sanıyor bazıları. Yani bir tane Yavaş Osman Agam var Kulaçınlası Nalliköy'de. Bir sene götürmüşüm arıyı onun tallanın alt tarafına. Gerçi tallasından da bir 50-60 metre uzak yani şey. Onun durduğu bir kulübesi vardı. Ama yanımdan arı geçti, önümden öle gitti. Dermiş birine gördüm dermiş, sürü dermiş gitti balkana doğru, iyi oldu dermiş yani. Neredeyse düşman olacaktık Osman'a kalan. Tabii biz ondan sonra o şeyi çileyi çektirmeyelim Osman Aga'ya diye götürmedik arıları bir kere daha o bölgeye. Çünkü anladık yani rahatsız olduktan sonra biz insanları rahatsız etmek için yokuz dünyada. Önemli olan kimseye rahatsızlık vermemek. Bir sene de Semetli bölgesinde biz arıları koyduk. Bizim teyzeoğlunun bir kirazlığı vardı o zaman. Şimdi zeytinlik oldu galiba. Dibinde de bir haşlama ekmiş. Gerçi arının 3 metre öte tarafına çalışsan orada arı seni ellemez. Arı işini yapıyor, gidip geliyor. Mesela bizim şimdi burada Gümürcen'in yanında bahçemiz var. Orada tavuklar, horozlar, kediler, köpekler, arılar hepsi bir yerde fevkalade yaşıyorlar. Sağ olsun komşularımız var. Onların kahve içtikleri yere 4-5 metrede kovanımız var. Ama hiç kimseyi ısırdığı yok. Ondan da arıları dinozor sanmanızdan artık vazgeçin. Çünkü arıyı eşelemezsen, arıyı tehdit etmesen o da kovanını korumak için zaten müdahale ediyor. Ve de çok fazla giyineceksin. Bir de ben onu biliyorum. Öyle arılıkta bir koca körük yakıp da püf püf püf ortalığı hiç gereği yok dumana çevirmeye. O zaten çok seyrek lazım oluyor. Ben 10 defa arılığa gittiğim zaman 1-2 defa belki körük yakmayı hissetmişimdir. O da hırçınlaşırsa her neden herhangi bir nedenden ondan arıya müdahale ediyorsun. Birazcık dumanla fazla. Şimdi bu duman olayı da bu arılar orman hayvanı olduğundan dumanı görünce aman macunluk var, yangın oluyor, tehlikeli diye seni bırakıp bal yemeye başlıyorlar. Bal yerken de sen diğer işleri yapıyorsun. Yani bütün arılar kovanı terk edeceklerini zannediyorlar ve de karınlarını balla doldurmaya çalışıyorlar. O doldurmaya çalıştıkları anda da biz şey yapıyoruz. Yani biz de geyik alan işleri yapıyoruz. Duman verme arıya bu aslında başka bir şey değil. Her şeyi bırakıyor arı. Şey yapıyor. Yolculuk için kendini hazırlamaya çalışıyor. Ondan da her seferinde arıyı dumana boğarak bir sürü rahatsızlık vermeye hiç gerek yok. Çünkü arı bir kere duman verdiğin zaman sonraki gün 24 saatte kendine geliyor. Yani durum böyle. Şimdi yavaş yavaş arılarımızı taşımaya da başladık. Bugünlerde yani bal meralarına gidiyoruz. Ondan sonra daha başka yerlere de tabii taşınacak.
Tahminen 3 taşıma yapıyoruz senede. Sene boyunca 3-4 taşıma da oluyor bazen. Bunu yapmazsan bazen arıyı da bulamıyorsun aynı yerde. Çünkü bazı yerlerde bal akımı gelinceye kadar kovanda arı kalmıyor. Tabii bunlar hepsi yani genel teknikler. Bunları yavaş yavaş buradan size anlatacağız. Çünkü bir kişi arıcı olursa hakikaten çok faydası olacak hepimize. Bu da bölgemiz için gelir, bölgemiz için nafaka, bölgemiz için iyi günler gelecek demektir. Evet, şimdi bugünlerde kimi görsek çok sıkı tütün ekiyoruz diyor. Geçen hafta Tütüncüler Başkanı Sinan Ahmet de Sinan kardeşimiz de aldık canlı yayına. Gerçi ben Erdi'yi de aradım, Erdi'yi bulamadım. O bilemiyorum nerede. Sonra dönmedi de bana. Demek ki daha çok işi vardı. Ondan da bir başka zaman inşallah onu da biberler ekildi mi, dikildi mi diye soracağız. Bulursak eğer. Bazen bulamıyoruz. Bulduğumuz zaman kesin soruyoruz. Şimdi 3.30'a doğru aşağı yukarı şimdi neredeyse Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam bizimle olacak. Tabii bayağı şeyler soracağız ama zannedersem olacak olan Kiraz Festivali ile odaklanacağız. Bir başka günde yapılmış olan çalışmalardan bahsedeceğiz, edeceğiz. Tabii biraz da edebiliriz şimdi de. Şimdi bizde kötü yerel yönetici yok, kötü niyetli. Beceriksiz var. Beceriksizliğini kabul edenler oluyorlar, bazıları da etmiyor yani. Etmeyeni de aman bu etmiyor galiba becerikli diyemeyeceğiz. Çünkü görülen köy kılavuz istemiyor. Ama tamamı bizim kardeşlerimiz. Ondan bizden fazlalık olan kimse yok. Ve de konuşurken sözlerimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bir tane sarı öküz olayı var. Şimdi bir öküz sürüsü kurtlar gelirmiş gidermiş kesinlikle hiç bir yere giremezlermiş. Çünkü öküzler hepsi birlik olup da sürü hiçbir yerden gidemezmiş. Tabii başlamışlar şimdi bazılarının yaptığı politika gibi. Ya bir tane sarı öküz varmış birazcık da aptalımsı. İşte biz size gelmeyi gitmeyi bırakacağız ama bize sarı öküzü verin. Tabii derlermiş öküzler toplanırmış yine. Derlermiş de sarı öküz istiyor. Vermeyin. Vermezlermiş. Ama kurtlar yeniden gelip giderlermiş de sarı öküzü verin. Birileri bu itiraza, bu isteğe karşı ya demiş ne olacak verelim de ondan sonra biz de kurtuluruz. Öyle düşünmüşler. Ondan sonra bir gün demişler tamam sarı öküzü alın. Onlar da almışlar sarı öküzü. Yemişler. Ama bu hiç bitmemiş. Daha iki katına başlamışlar işte. Şimdi kahverengi öküzü, sonra beyaz öküzü, sonra şey öküzü. Sonunda da bütün öküz sürüsünü bitirmişler. Şimdi bugünlerde azınlığın başında da aynı bu öküz mabeti gibi
işler var. Ondan herkes sağduyulu, herkes akıllı, herkes düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Sarı öküzün haline düşmeyelim diye. Şimdi birileri name atıyor, diğerleri mahkeme oluyor, birileri mahkemeye destek veriyor. Bir de bakarsın hepsi bizim aynı mahalleden, aynı köyden. Dışarıdan görenler de tabii kendilerine uvalıyorlar ellerini başardık diye. Bu başarmayı başarı olarak görmemek için veyahut da başarı olarak görüldüğü zaman bizim bitmek durumunda olduğumuzu kimse inanmasın, kimse unutmasın. Sağa da aynı laf söylüyorum, sola da aynı lafı. Ondan da sonradan çekeceğiniz vicdan azabı hiçbir işe yaramıyor. Aklınızı başınıza alın. Her taraf. Her taraf. Çünkü 120 bin diyoruz ama azınlıkta kaldığımız pek 120 binde falan değil. Anca 60-70 biniz yani. Çünkü en çok göç veren bölge. Şimdi bile daha burada çalışacağına bir de bakıyorsun ben Avrupa'ya gideceğim bilmem ne para alacağım. Alıyor adam geliyor orayı ne bileyim ben 3 bin 4 bin euro o kadar da fazla da para yok orada. Çünkü bir defa Almanya'ya gittiği zaman çalışma bu insan tüccarların eline gidiyorsun tabiri caizse. Onlar seni bir yere 30 euroya kiralıyorlar. Sana da veriyorlar 6,5 eurosunu. 6,5 euro veya 5 euro burada da bulabiliyorsun. Çalışmayı seversen. Ondan sonra geliyor buraya adam alıyor ne yemek yiyor ne ekmek yiyor oradan. Alıyor geliyor 3000 ve 4000 euro. Bir haftada para bitti. Ondan sonra başlıyor karılan ikisi gene bakışmaya. Borda inanmıyor borda çıkacak olduğu paraya. Halbuki gene burada biraz daha ağza kanaat etse ailesinin yanında olacak. Önüne gelen çürük işleri yapmayacak ve de yani hayatı normal olarak yürüyecek. Şimdi bunu bilemiyorum nasıl düşünüyorlar. İşte ondan da bu kafalan biz gittikçe habire azınlığımızın insanı bitiyor. Gerçi çoğunluk insanı da aynı bölgemizde. Onlardan da çok insan var giden. Giden bir defa bir lokantaya garson girdiği zaman bir kere daha buraya gelmiyor veya gelemiyor. Ha bugün ha yarın diye. Ondan da biz sistemleri gerçi biliyoruz da pek bize makbul gelmiyor. Ondan hepimiz birazcık daha düşünmemiz gerekiyor. Kimisi var Avrupa'da öyle yemeği de beleş veriyorlar. Her şeyde dört dörtlük zannediyor ama Avrupa Yunanistan aynı oldu artık. Yani hiçbir ülke birbirinden iyi değil. Bir evvelden çok met edilen bir İngiltere var. Geçen de bir çift geldi işte 16 yıl evvel. Biz veyahut da 16 değil de bir 26 herhalde demişti. Fotoğraflarını ben çekmişim. O zamandan beri İngiltere'deyiz diyor. İngiltere dedim nasıl durum? Çok berbat diyor. Yani muhtemelen yeniden girecekler ortak pazara. Çünkü çıkmalarıyla yani tamamen hata yaptıklarını anladılar. Yani bir İngiltere hatta Amerika bile üstünden göründüğü gibi değil. Orada da insanlar kan alıyor. Onu da bilelim. Ondan da yine bölgende olan çalışma, bölgende olan rızkın hiç çok fazla kilometrelerce, binlerce kilometre
uzakta aramaman gerekiyor. Burada olan en iyisi olandır. Evet, Kazım Mert kardeşim, bizim bölgemizden, bizim bağrımızdan kopmuş, onu kader gurbet ellere atmış Kazım kardeşim, ama Batı Trakya'yı hiç unutmamış. Bunlar birazcık seyrek bölgemizde. Onu da bazıları var. Neredeyse Batı Trakyalıyım demekten utanacaklar kadar öyle sosyeteye girmişler. Ama Kazım kardeşim bunlardan değil. İnşallah yakın zamanda bir gelir bölgemize. Artık sular doğruldu. De buradan radyodan da güzel bir program yaparız Kazım Mert kardeşimle. Bize iki tane mesaj yollamış. Halit Bey, kolay gelsin. Bornova'mızdan selamlar gönderiyorum. Gönderiyoruz. Arılar konusunda faydalı bilgiler veriyorsun. Akşıma şu anda ne mi geldi aklıma? Arıcıların da şiirini yazmadım olacak. Evet, olmayacak. Yazmadan olmayacak. Sen ne diyorsun? Vallahi Kazımcığım, gerçekten makbula geçer. Yani arıcı arı, yani buna biz, ben 2009'da sevdalandım bu işe. İşte fotoğrafçılık bölümünü oğluma teslim ettim. Ondan sonra da ben arılarla başladım. Bugündür öyle tam gaz gidiyoruz. Halit Bey, traktörümüzü almadan önce Palazlı'da dedemin sarı kara öküzü vardı. Kendi aralarında yonca ve yemlerini hiç sorun çıkmadan kardeş gibi paylaşıyorlar. Şimdiki öküzler acaba nasıl anlaşıyor? Anlaşamıyor ki yani. Bir mahkemenin önünde biri sorsalar attığı naranın ne olduğunu cevap veremeyecek. Yani öyle gidiyoruz. Yani bunu bilemiyorum nasıl oluyor. Biz birazcık bir ara veriyoruz, ondan sonra geliyoruz.

0: için.
1: Evet sevgili radyo dinleyicileri. Şimdi çok az bir ara verdik ama ben size söylemiştim zaten Yasuki Belediye Başkanı Avukat Caner İmam gelecek diye. Ama başkanımız gerçekten kirazıyla birlikte geldi ve de böyle kiraz birçoğumuz görmemiştik. Evvelden biz hep dragana mragana dukka mukka derlerdik. Hepsi de keçi bilmem nesi gibiydi. Şimdi artık boyu da değişmiş, her şey değişmiş. Ve de stüdyomuzda sevgili başkanımız Caner İmam. Sevgili başkan, Radyo City'ye hoş geldin.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Gerçekten kirazınla bir ay birlikte, bu da kiraz festivaliyle konuşacağımızın bir kanıtı, bir de boşa konuşmadığımızın da bir kanıtı. Çünkü bazı kişi geçen senelerde demişlerdi, ya kiraz yok, kiraz için kiraz festivali oluyor. Gerçi bir iki sene öyle tarımda problemler vardı, belki de ondan da olabilir ama bu sene kirazçılık da iyi, kiraz da iyi, her şey iyi. İnşallah güzel bir festival yapacağız. Sadece nasıl bir araya, bir yere getirdiniz? Bu çocuk festivali var cumartesi gün. Bunu bir haftayla anlaşıp da olamaz mıydı? Yoksa kimse kimseden habersiz mi ilan edildi?
2: Şimdi ilk önce Radyo City dinleyicilerine ve izleyicilerine,
1: evet,
2: herkese selamlar.
1: Sağ ol.
2: Tatlı selam olarak da size bu yıl görsel olarak kirazla buraya geldim.
1: Gerçekten güzel.
2: Böyle bu, biliyorsunuz, bunu sadece ve sadece gösteriyoruz. Sonra da bunu yıkayacağız.
1: Evet.
2: Ona göre tadına bakacağız. Şimdi toplumumuz bildiği üzere 26 yıldan beri 2 yıl arada boş. 24. Kiraz Festivali bu yıl 12, 13, 14 olarak gerçekleşecek. Nerede gerçekleşiyor? Her yıl olduğu gibi daha önce olan yönetimlerin bize miras olarak bıraktıkları çok güzel bir tesis var. Biliyorsunuz oradaki futbol sahanın üst yönünde, orada Kiraz Festivali için düzenlenmiş, daha önceki yönetimden, arkadaşlardan birize miras bırakılmış çok güzel bir yerimiz var. Orada olacak. Tüm toplumumuzu, bütün bölgede bizi dinleyen, bizi dinleyemeyen, dinleyenler, onları anlatabilen bütün herkesi davet ediyoruz. Tüm milletimiz, tüm insanlarımız, tüm vatandaşlar davetlidir. Oraya gelebilirler. 3 gün olan festival, şölen, pazar, nasıl isterseniz bunu adlandırabilirsiniz. Ama bizim söylemek istediğimiz şudur efendim. Biz 12'sinde geleneksel olarak açılışımızı yapacağız. İşte halk oyunları, folklor ekipleri, gösterileri. Ondan sonra da bu yıl değişiklik var programımızda. O da ne efendim? Gümüşcüne Müzik Okulu'nun lise, ortaokul, lise öğrencilerinin bize çok güzel bir organizasyona katkı sağlamak için orada gelip bir konser verecekler. Devamında da grup live devam edecek. Bu şekilde insanımızı davet ediyoruz, toplumumuzu davet ediyoruz. Evet. Tabii ki cumartesi günü de devam, evet, ediyor. Orada da, evet, işte orijinal ton Mina Baccu ve Ece Seçkin sahne alacak. Pazar günü de Kelly Kelekidu, Yunanistan sanatçısı, Atina'dan bizlere buraya gelecek. Bir de İkilem grubu Türkiye'den sahne alacak. Bu şekilde de 24. Kiraz Festivali kapanışına gidecek. Program tamamlanmış olacak. Tabii futbol sahasının içerisinde de işte değişik değişik tatlılar, değişik değişik gösteriler, oyunlar, işte biliyorsunuz köftesidir, şudur, onun havası panayır şeklinde, festival şeklinde bütün milletimizi davet ediyoruz. Orada 3 günlük çok güzel bir organizasyon. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii ki Kozukkepir Belediyesi'nin işte çocuk festivali olarak adlandırdığı bir etkinlik var. Bu etkinlik de 13'ündeymiş, sabahtanmış, bizi etkilemez. Biz biliyorsunuz Yasköy Belediyesi olarak 26 Nisan'da bu yıl, geçen yıl 27, bu yılda 26 Nisan'da olmak üzere İki yıl çocuk şenliği yaptık. Çok güzel. İkinci yıl daha da güzel oldu. İlk yıl biraz düşüktü. İkinci yıl daha da güzeldi. Bundan sonra da daha güzel olması için çaba göstereceğiz. Mücadele edeceğiz.
1: Evet. Şimdi yani dolu dolu bir program açıkladınız. Gerçekten şimdi ne kadar zor, ne
2: bunu
1: kadar
2: da söyleyelim. Evet. Bunu da söyleyelim. Bazı kirazdan olan tatlı ve görseller de cumartesi günü saat 7'de ikram edilecektir. Tatlısıdır. İşte oraya gelenlere veya ikramlık sunulacak. Onu da söyleyeyim. Bu iki yıldan
1: beri var yani.
2: Evet, evet, iki yıldan beri böyle bu. Yani kirazdan yapılan tatlılar, çörekler, börekler, işte değişik değişik kiraz tadında olan yiyecekler bizim belediye olarak bize buradaki meslek okulunun gelip bizim bölgenin kirazlarından oradaki bizim aş evimizde yapılıp milletimize, insanımıza, gelenlere, misafirlerimize ikramlarımız olacaktır. Şimdiden söylüyoruz. Buyursunlar gelsinler.
1: Evet. Gerçekten güzel. Şimdi ben biraz evvel şimdi ekonomik falan diyorlar belediyelerde sıkıntı olduğunu biliyoruz evvelkine nazaran. Ne kadar kolay bir böyle büyük bir organizasyonu yapmak ve ne kadar zor?
2: Şimdi bu organizasyon bizim milletimize, bizim bölgemize, yöreye ait bir evet. festival, bir organizasyon. Bu da bizim, bunu yaşatmak da bizim görevlerimizden bir tanesi. Az önce size bahsettiğim gibi evet. bir miras. Şimdi bizim için, gençler için, bizden önceki, bizden sonraki nesiller için, öncekiler için daha farklıydı. Neydi efendim? Daha önceki nesillerde, bizden önceki nesillerde, bizden önceki yönetimlerde ne kadar eskiye gidiyoruz o kadar daha da zordu.
1: Evet.
2: Nasıl zordur efendim? İşte Türkiye'de bir sanatçı getirebilmen için 4-5 ay, 1 yıl önceden hazırlıklarını, vizelerini, ıvırını zıvırını koşturman lazımdı. Şimdi o biraz
1: basitleşti.
2: Evet. Nedeni de bu sanatçılar artık başka ülkelere de gittikleri gibi Avrupa Birliği de büyüdü.
1: Evet.
2: Bulgaristan'ı tut, Schengen ülkeleri çok olduğundan biraz daha rahat oluyor. Onu samimi olarak halkımıza söylüyorum ama eski nesil, bizden önceki nesil bunun zor olduğunu biliyordu.
1: Daha zor.
2: Daha zordu. Yani evet. Ama şimdi daha zor olan ne? Beklentiler çok.
1: Evet. Beklentiler büyüdü.
2: Beklentiler büyüdü. Evet. Yani o yüzden her dönemin kendi zorluğu vardır. Şimdi biz eski yöneticilerle görüştüğümüzde bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi, zordu. Hakikaten zordu. Siz şimdi düşünün bak 2000'li yıllarda buraya Türkiye'den sanatçı getirmek nasıl bir olaydı? Sahne tabii. alsınlar nasıl bir olaydı? Şimdi daha da rahat. Ama şu an daha tipik problemleri vardır. Nedir? Vizesi tam mı? İşte çıkacak sahne alacak insanların sigortaları tam mı? İşte bunun gibi değişik olaylar var. Faturasız bir şey olmuyor artık. Bunun gibi çok şeyler var. O yüzden ama bize mal olan bu festival 30 bin 40 bin üzerinde resmi 2011-12 yıllarında yapılan bir tane dernek var. Bulatköy Folklor ve Kültür Derneği var. Bu derneğin üzerinden yapıyoruz. Nedeni de bazı olayları daha basitleştirmek ve en önemlisi oradaki bölgede, yörede yaşayan gençlerin yardımı dokunuyor bize. Nedir efendim? Orada araçların nereye bırakılacağı, nereye park edileceği, nereden geleceğini, nasıl korunacağını, oradaki o bütün hamleleri temizlikte bazen yardım ediyorlar. Bunlar hep de gönüllü işidir. O yüzden biz bu derneğimize de sahip çıkıyoruz, desteği veriyoruz. Ne evet. gerekirse de yapmaya hazırız. Bu toplumumuza bırakılan bir miras. Biz de bu mirasımıza sahip çıkıyoruz. Ve bir sonraki yönetimlere, nesillere onlara da en iyi bir şekilde, en iyi bir düzgün bir hal ve şekilde devretmek için o yüzden uğraşıyoruz. Bu kaybolmaması için uğraşıyoruz. Evet.
1: Şimdi,
2: tabii ki ben ama şunu evet. da söylemek istiyorum. Bugüne kadar bu festivalin olabilmesi için yaşatılmış, yaşanmış bütün yönetim ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Teşekkürü de borç biliyorum. Neden efendim? Çünkü orada sadece belediye başkanları değil, meclis üyeleri, muhtarları, Bütün herkes, toplum, hepsi koştu ve bunu bütün milletimize kazandırdı. Bütün bölge insanına, yöremize kazandırdı. Bugün size tam bundan önceki konuşmalarda da ve yine de yeri söylemekte çekinmeyeceğim. Ben bu festivalin bölgeye ne kadar güçlü olduğunu seçildiğim günlerde anladım. Nedir efendim? Bu yıl Kiraz Festivali olacak mı diye ilk soruları o toplumun, insanların.
1: Evet.
2: Bu da ne demek ki? Bir beklenti var. Bu festivalin devam etmesi için demek ki insanın bir beklentisi var. O yüzden biz de bu mirası devam ettireceğiz. Ve toplumumuza, kirazımıza, bölge üreticimize bizim bir katkımız varsa ne güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz bu yıl biraz daha işte piyasa düşük, nedeni işte daha önceki yıllar düşük kalite vardı, fazla mal yoktu.
1: Bu yıl
2: işte
1: mı?
2: Geçen yıllar.
1: Ha, geçen yıllar.
2: Şu an çok mal var. Çok mal olduğu gibi piyasa durgun. Yani her yılın değişik kriterleri, değişik olaylar var. Biz ama ne yapmak zorundayız belediye olarak? Üreticimizin, çiftçimizin, bölge insanının yanında olmamız lazım. Bu da nedir? Bu küçük, şu kadarcık bir reklam olsa bile bizi gören arkadaşlar, yani aklına kiraz geliyor. İnşallah bu bölgenin kirazından yerler.
1: Evet. Şimdi tabii bunlar gerçekten güzel şeyler. Ben ümit ediyorum ve de biliyorum ki her yöneticimiz, ben biraz evvel sen gelmezden evvel de söylerdim zaten radyoda. Yani bizde kötü niyetli yöneticiler yok. Birazcık beceriksiz var. Onları da her zaman eleştirmeyeceğiz elimizden geldiği kadar. Çünkü artacak kimse yok. Şimdi başkan, siz biraz da belediye ile ilgili bize bilgi vermenizi isteyeceğim. Ondan sonra yeniden Kiraz Festivali'ne döneceğiz. Çünkü biraz da reklam etmemiz gerekiyor. Artık yarıyı geçti sizin belediyede olduğunuz. Yapılan işlerden tatmin ediyor mu sizi? Yani programladığınız çalışmaları normal yürütüyor musunuz? Yoksa eksik kaldım da diyor musunuz yani?
2: Şimdi güzel bir soru sordunuz ve bütün gazetecilere, radyoculara, yani toplum işiyle bu var olan görevi ifa ediyorsunuz. Hepinize ben saygı duyuyorum.
1: Sağ olun.
2: Ters konuşan da, eleştireni de, herkes benim için aynı. Herkesin görevi var.
1: Yani küsmüyorsun yani.
2: Kimseye küsmem. En kötü soruyu da sorsanız, bakın evet, şöyle söyleyeceğim. Bunu hepiniz için geçerli benim. Benim fikrim bu. Yani bana yapılan eleştiri hiç beni rahatsız etmiyor. Daha da düzelmemiz için organize oluyoruz ondan sonra. Ve bunu bekliyorum yani. Ben her daima şunu söylüyorum. Basın gerçekten toplumun nabzını, insanların sözünü dinlemeli ve yayına sürmeli. Benim bile için olsa bile, herkes için, kimin için olursa olsun. Çünkü siz kutsal bir görev yapıyorsunuz. Ve
1: evet,
2: bu sebepten de bütün işte terlemesinden, zorlanmasıyla, şuyla buyla yapılan gazeteciliği saygıyla karşılıyorum. Şimdi biz ilk yılımız bizim biraz acemi yılıydı. Gerçekten evet, acemi yılıydı. Ben bazı yaptığım eksiklikler görüyordum onları. Her yıl düzeltmeye çalışıyoruz. İlk önce dışa olan, içe olan, yani bunun bir belediye sadece dışta attığımız adımlar değil, yürüdüğümüz işte kaldırımlar değil. Bizim içte de olaylarımız var. Memurların yönetimi en önemlisi o. Sadece işçilerin değil, bir de memurların yönetimi var. Orası var. Ondan sonra hükümetle, demeyelim devlet, hükümetle olan ilişkiler nedir efendim? Oradan talep ettiğin, istediğin işlemler. Bunlar
1: evet,
2: hepsi bir ders. Günden güne tuğla tuğla biz de örmeye çalışıyoruz kendi duvarımızı. Bu böyle oluyor. O yüzden ilk yıl bazı eksik olduğumuz noktalar vardı. İkinci yıl daha da düzelttik. Üçüncü yıl, bu yıl daha da uğraşıyoruz. Mesela burada uzun uzun söyleyeyim. Mesela ben Ayazma Köyü'nün o köy altı, o civarda, yani çünkü Gebecil'den de, Eşekçil'den de, Sendel'inden de tarlası, ağaççılık, işte kiraz ağaçları, kiraz bahçeleri var olan insanlarımız var. O bölge orada su yoktu o bölgede. Hala bile yok. altyapı 15-20 yıl önce yapılmış bir sulama sistemi var. 1-2 yıl kullanılmış, 3 yıl kullanılmış, eğer kullanıldıysa. Ondan sonra bir tane su pomona, su kuyusu, pomona dediğimiz bazı kelimeler hayatımıza Batrakya'da girdi. O kelimeleri evet. öyle kullanalım.
1: Evet.
2: Kimliğimiz taftuta diyorlar yani. Pomona, işte, evet. su kuyusu, işte neyse. Bu oradaki o 15 yıl hiç kullanılmamış. Biz onu hayata geçirmek için canla başla mücadele ediyoruz. Suyu bulduk, suyu temizledik, hazır ettik. Şimdi de sağ olsun Ayazma Köyü'nden bir abimiz, bir arkadaşımız bize 20 metrekare tahsis edecek ve o yere biz oraya işte motorun ve elektriğin alınabilmesi için mücadeleleri başlattık. Ve inşallah onu bir ay sonra, bugün demiyorum, bir ay sonra inşallah parmağa basıp böyle elektrik butonuna basıp oraya suyu gönderelim ve oradaki üreticimiz ağacını neyse bu korusun. Biraz
1: yani bu yatırımlar var yani.
2: Tabii tabii bunlar da var yani. Bak o iki yıl ama iki yıl bizim acemiliğimize mi diyelim? Ben onu başarısızlığımıza demeyeceğim. Acemiliğimize mi diyelim? Veya oradaki tam konuya hakim olamamamız mı diyelim? Olabilir. Neyse bunun ismi artık. Tamam. Geçen yıl bana onu yeri gösterdiler. Ben bütün işlemi yaptım. Parasını hazırladık. Yani belediyede, evet. belediye kendi kasan değil. Çekiyorum kasamı. Al paranı değil. Kurumlarından geçiyor, kuruluşundan geçiyor, onayından geçiyor. Ona göre alınıyor. Yani 1 euroyla 1000 euro, 10 bin euro aynı işlemi yapıyor.
1: Evet.
2: Çekip parayı veremiyorsun.
1: Ha, reklam, ama proje yapman lazım.
2: Proje yapman lazım, sunman lazım. Bu proje. Yani proje dediğimiz zaman bizim milletimiz de artık gençlerimiz de eskiden belki proje dediğin zaman o çok büyük işte dosya projelerimiz gibi de görmeyelim onu. Proje nedir efendim? Şu bunu yapacaktır. Bunlar gerekiyor. Hedeflediğimiz nokta budur. Şu kadar ağaç sulanır. Şu kadar yere gider. Şu kadar suyumuz var. Bunlar hepsini birlikte yapman bir projedir. Biz bunları hepsini biriktirdik, hazırladık ve inşallah bu yaz suyumuzu vereceğiz. Geçen yıl burada geldim söyledim. Dedim ki Sendelli'nin üst bölümüne 5 kilometreden su götüreceğiz. Bak 8-9 ay geçti. Biz şimdi basacağız düğmeye suyu göndermeye. Çünkü neden? Alttan borularını geçirdik. İzinname aldık. İlk önce izinden başlıyorsun. İzinden başlıyorsun. Rıza alıyorsun. Bazı tarlalardan geçiyor çünkü. O evet. kişilerde sana onay vermesi lazım. Bunların hepsini bitirdik. Tam bitireceğiz. Kozmo Oteli'nin olduğu bölgeye girdik. Orada durduk. Bir ay orada kaybettik.
1: Evet.
2: İzin gelmesi lazım. Neden efendim? Çünkü artık her şey internetle. Sen kalkıp o bölgede bir çapa vurdun. Bozdun interneti. Tamam, bütün mağazalar, bütün iş yerleri, bütün evler, herkes ne yapıyor? İnternetsiz kalıyor. Ne olacak? Suçlu bulunacağız. O yüzden yani prosedürleri var. Hepsini göz önünde bulundurman lazım. Ve bitirdik. İşte motoru da koyduk. Her şey hazır. Bastık düğmeye. Su gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Bugünlerden sonra da bu hatları vereceğiz. Abi sen istiyor musun? Kaç dönüm var sende? 5 dönüm. 5 dönüme ne ödeyeceksin? Şu parayı ödeyeceksin. Sağaç koyacağız mı sana? Hangi sayaçlardan istiyorsun? 32'lik mi? 40'lık mı? Tamam mı? Yani bunlar projeleniyor. Şimdi o aşamadayız. Suyu götürme işlemi bitti. Şimdi suyu dağıtma. Yani şimdi bedava yaparsak 3 kişi verirsin. Bütün köylü kızar. Ama bunun karşılığı artık çünkü gönderdin sen suyu israf olmaması için, kötü olmaması için bilin genelgeleri var. Bu genelgelere uyman lazım. Nedir bunlar efendim? Bunların sen en azından masrafı karşılayabilecek tutar alman lazım.
1: Evet.
2: Yani bunlar hepsi göz önünde. Sendelli ve Yuvacılı'da yaşayan, o bölgede yaşayan insanlarımıza var olan tarlalara, var olan arazilere, bahçelere sulama suyu, içme suyundan bahsetmiyoruz. Sulama suyu için onlar da her şey hazırlandı. Şimdi bu şekilde bu üreticimize, tabii ben burada size yaptıklarımın hepsinin anlatmak için gelmedim. Burada bir iki bu tanıtımı da yapalım. Festival için de konuşalım. Genel olarak da aklınıza toplumdan, insanlardan, dinleyicilerden aldığınız soruları biz cevaplamak için buradayız, hazırız.
1: Evet.
2: Tabii şimdi söyleyelim, eşekçinin altında iki tane su kuyusu vardı, pomono vardı. İkisi de çalışıyor şu an. Bunlar çalışmıyordu. Bulatköy'deki çalışmıyordu.
1: Siz geldiğiniz zaman göreve çalışmıyordu.
2: Çalışmıyorlardı bunlar. Daha önceki yönetimlere çalışmış ama son yönetimdeki olan tatsızlıklardan, ödememezliklerden, şunlardan bunlardan falan, bunlar devre dışı kalmış. Ve bunları biz devre içine, bunları artık kullanılır hale getirdik. Evet. Bunlar da bir başarı. Ben size daha güzel bir şey söyleyeyim. Ne mutlu edecek bir şey söyleyeyim. İki tane paylaşım almışlar Instagram'dan. Benim ismimi etiketlemişler. Çok teşekkür ederim buradan kişilere. İsim önemli değil. Köyleri söyleyelim. Ayazma ve Gebecili. 2015 yılından beri, 2014 yılından beri bekledikleri o köylere çocuk parkı. Çocuk parkı yoktu. Ve bugün konuştuğumuz bugün, bunlar 5 gün önce bu iki çocuk parkı start aldı. Bitti. Yani yapıldı. Ve dün akşam, 5 akşamdan beri oradaki aileler, çocuklar o parkları kullanıyor. Evet. Çocuk parklarını kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? 2015 yılından beri o köylerde çocuk park yoktu. Tabii bir gerçeği de söyleyelim. 2015, 14, 15 yıllarında bir genelgeyle bütün çocuk parkları kapatıldı. Ve çocuk parkların altı işte DAPEDO ASFALIAS koruyucu şekilde olması için bütün hepsi kapanmıştı. Ve o köyler 2015 yılından beri çocuk parkı yoktu. Aynı şekilde kendi köyüm Yalımlı köyünde de yoktu. Ve Kozlardere köyünde de yoktu. Yasıköy'de vardı ama ikincisini de yaptık Yasıköy'e. Büyük, evet. Büyük bir yer Yasıköy, biliyorsunuz. Şu an için bizim yönetimimizde 5 tane çocuk parkı oldu.
1: Bu istedikleri yeni sistemle bu değil mi?
2: Yeni sistemle yani, var. Evet. Yeni sistemden daha başka köylerimizde var. Ama bu köyler eksikti. Bu köylerde hiç yoktu. Ve biz onları yaptık. Şimdi yenilemeye de başlayacağız. Şimdi mesela buradan duyuruyorum. Müselimköy'deki çocuk parkını biraz daha büyüteceğiz.
1: Evet.
2: Oyuncakları değiştireceğiz. Daha biraz. Ondan sonra aynı problem Çepeli'de de var. Çepeli'ye de bunu yapacağız. Bunlar mesela planlanıp gidiyoruz. Ve görüyoruz burada bir istek var. Şu an iki köyümüz var çocuk parkı olmayan. İki köyümüz var çocuk parkı olmayan. Onlardan da anlayışları için işte olayı
1: yakın zamanda
2: onlar projelendi. Neresi efendim? Biri Sendelli köyü. Bir diğeri de Arabacı köy. Diğer köylerde aşağı mahallede vardır, yan mahallede vardır ama her bir köyde var.
1: Evet.
2: Her bir köyde çocuk parkı var. Mesela atıyorum Ortacı'da bile çocuk parkı var. Karamusa'da çocuk parkı var. Yalancı'da çocuk parkı var. Küçük köy bunlar. Veya evet, işte az ikamet eden insanlar var. Evet. Ama bu köylerde vardı. Biz burada yakada işte canlı olan köyler. Gebecilik köyü canlı, Ayazma köyü canlı, Sendelik köyü canlı. Bakıyorsun Sendelik köyü, yani projeledik, yapacağız. Arabacı köyü canlı bir köy. Ama Bekirli'de var olduğu gibi biraz ikinci plana kalmış. Onu da düzenleyeceğiz. Yani bu şekilde hareket ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yönetimimiz, biz normal bir belediye almadık. Bak artık anlatmıyorum, şöyle de şöyle bulduk demiyorum. Sadece bir kelimeyle geçiştiriyorum onu. Nedir? Normal bir belediye almadık. Keşke normal bir belediye alsaydık. Onun üzerine ekleseydik. Ama evet, ona rağmen yani yapılan 2,5 yılda yapılanlar iyi. Daha da iyi olabilirdi. Daha iyi olabilmesi için biz de mücadele ediyoruz.
1: Evet. Şimdi gelen mesajlar var. Hüsamettin Saraylı kolay gelsin diyor İstanbul'dan. İzmir'den sevgili Kazım Mert kardeşimiz yazmış. Onu biraz sonra okuyacağım. Sebahattin Suka. İyi yayınlar, kolay gelsin Halit Bey, Bursa'da çok selamlar diyor. Şimdi Kazım Mert kardeşimiz diyor ki Caner Başkan oğlumuz kolay gelsin. Kazım abin sizi takip ediyor ve çok başarılı buluyorum belediyenizin sayfasında, köylerde yapılan hizmetleri görüyorum. Palazlı'yı da göremedim ama sizde değil zaten Palazlı.
2: Palazlı bizde var orada. Var.
1: Ha, Palazlı sizde.
2: Küçük Palazlı'da
1: göremedim.
2: Yok. Küçük, evet. Palazlı'da yok. Doğru. Ama Palazlı'da var.
1: Sendelli kirazları için şiir yazmamı istediler. Ben de yazdım diyor. Yakanın kiraz bahçeleri diye çocuktum. Bu Yunanlı abi beni kandırdı. Yassı köyün altında akşam karanlığında kimse yok diye bahçeden haram kirazlardan yemeye başladık. Bir ses çıkmadı. Yunanlı abi torbaya toplamaya başlayınca tıkanış sesle bre deyince, tikanis deyince, bre deyince, karanlıktan ses gelince beni bıraktı, kaçtı, bekçi de bana bir şey yapmadı demiş. Bu çok eskileri anlatıyor Kazımcığım.
2: Sağ Caner olsun, varoluş herkese selamlar buradan.
1: Sağ ol. Belediyeciliğin ne kadar zor işler olduğunu yakından gördüm. Oğlum yüksek mühendis, İzmir Belediyesi'nde Agre müdürüydü. Belediyesi'nde Agre müdürüydü. Şu an belediyenin inovasyon şirketinin müdürü olarak görevini başarıyla yapmakta. Ana vatanımıza minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Biz Batı Trakya'yız. Trakyalıyız. Oğlum Türkçe Cumhuriyeti'nde ilk inovasyon çalışmalarında dünyada geçerli sertifika kazandı. Oğlum diye anlatmadım. Batı Trakya kızanlarının sen gibilerde değeri, kıymeti bilinsin dedim diyor. Sevgili Kazım kardeşimiz bu şeyden Palazlı'dan oraya göç etmiş eskiden ama
2: çok selamlar hepimize, dinleyen herkese selamlarımı iletiyorum, saygılarımı
1: şimdi
2: sunuyorum.
1: Caner, bu belediye sakinleri, belediyeden beklentileri sıralamak istersek evvela hangi gelir, yani yol mu gelir yoksa başka neler geliyor?
2: Tabii şimdi siz bir genel soru soruyorsunuz. Biz bunu, ben çekinmiyorum, cevap vermeye de çekinmiyorum. Toplumumuzun %60'ı sağduyulu insanlarımız.
1: Evet.
2: İnsanlarımız belediye, temizlik, günlük işlemlerine cevap, sokakların aydınlanması, sokakların, çevrenin temiz olması, işte bir kişi ikamet eden bir kişi, çocuk parkının, köydeki meydanın, parkonun, işte platyanın dediğimiz, bunların temiz olmasını istiyor. Bir telefon kadar uzak, yakın olmamızı istiyor. Toplumdan uzak olmamamızı, kopmamamızı istiyor. Bunlar istiyor halkımız.
1: Evet.
2: Yani sağduyulu insanlarımız bunlar istiyor. Tabii ki görevlerimiz de var. O görevlerimizi de ifa etmek için biz de toplumumuzla birlikte hareket ediyoruz. Şimdi az önce ne anlattık? Sulama projelerini anlattık. Bunlar da bir nevi, İşte neye biz el atıyoruz bunlara? Toplumumuzun yanında olalım diye. Yani karşılığında ne var bunun? Kar yok. Belediyede kar yok. Ama ne var? Toplumumuza kar var. Nedir efendim? Gelir yükselsin. Suyun, evet. Suyunun temiz, çeşmenin akmasını istiyor. Çeşmeden direkt su içebilmesini istiyor. Şimdi mesela şöyle, ilk yazın ve sonbaharda bir problemle karşı karşıyayız. Nedir o efendim? İlk yazın biraz kloru fazla kaçırıyorlar. Çünkü tam o dengeyi yapamıyorlar. Tam o dengeyi.
1: Olmuyor yani.
2: Şimdi ne var? Hemen direkt bir hafta böyle bir problem yaşıyoruz. Mesela kış sezonundan, yaz sezonunda geçtiğimizde klorlamada bir problem oluşuyor. Şimdi mesela 2-3 günden beri, bir haftadan beri bu problem oluştu. Bütün köylerimizde. İnsanlarımız
1: anlamış.
2: Biraz işte bu ritmi de düzenleyene kadar, günlük ne kadar harcama olduğunu, onu bir işte klor, bir yanlış oluyor veya bir, ne bileyim, daha profesyonel, çünkü dış firmalara veriyoruz. Profesyonel olmaları lazım. Yani o değişikliği herhalde bir hissedemiyor veya onu daha dikkatli olmaları için biz de onlara kontrol ediyoruz onları. Bir de sonbaharda. Sonbaharda ne oluyor? Kapatmada bir problem oluyor. Kışa geçiyor. Biraz kışın duruyor ya suyun kullanılışı. Evet. Ne oluyor ondan sonra? Biraz klor kalıyor, klorlu oluyor. Budur yani. Burada insanımız haklı. Vatandaş haklı. Ne istiyor? Ben diyor çeşmede diyor yemek pişiriyorum, su içiyorum, banyo yapıyorum. İşte klorlaması falan filan düzgün olsun. Şimdi bugünden sonra da başka bir problemimiz var. Nedir? Sıcak. Sıcakta nedir? Çok dikkat edilmesi olan nokta ne efendim? Yangın olmaması için dikkat edelim. Cam, parça, şu plastik, şunları bunları bırakmayalım. Yan taraftaki tarlalarımız, arsalarımız boşsa, yani otlanmışsa biçilmesi lazım. Onlara özen gösterelim. Bunlar bizim işte söyleme mecburiyetimiz var bunları. Bildirmek zorundayız bunu insanımıza. Neden? Çünkü bunlar olmadığı takdirde ceza yazılması lazım onlara. Biz o işe gitmiyoruz. Ama ne diyoruz? Bildirin. söyleyin. Yapamayan biri varsa yardımcı olalım biz belediye olarak. Yani bunları söylüyoruz. Bunları bildiriyoruz. İnsanlarımıza, toplumumuza bilinsin, bilinçli olsun insanlarımız. Biraz arttıralım biz de seviyeyi. Komşuya rica edelim, söyleyelim. Laftan anlasınlar yani. Bunlar da önemli noktalar. Yani çünkü girdik bugünden sonra yani her şey olabilir. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Her görüyorsun her yaz. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Bunlar da mesela öncülüklerde olması lazım.
1: Dikkat yani bunu lazım. Belediye ahalisinden rica ediyorum diyorsun.
2: Tabii.
1: Bunlara dikkat etmeler lazım.
2: Sadece bizim belediye değil. Burada bizi dinleyen herkes yani. Koskebir Belediyesi olsun. Marmara Yaşapçı Belediyesi olsun. Gümüşhane Belediyesi olsun. Yani biz sonuçta bir görev, kutsal bir görev yapıyoruz. Belediye başkanıyız. Yani komşuda yangın varsa biz oturacağız mı? Komşu kötü haldeyse biz oturduk. Biz de mecbur görevdeyiz. Yardımcı olmamız lazım. Ha bu bizim söylediğimiz şey sadece yani bu yuvacılığa geçerli, Semet'le geçerli değil mi? Yan yana oldukları için söylüyorum.
1: Tabii.
2: Yani söylemek istediğim şimdi, o benim. Belirtmek istediğim veya vurgulamak istediğim nokta
1: bu yani. Evet aslında konuşacak çok şeylerimiz var. Sen daha sık gelmen lazım radyoya. Şimdi, öyle hiç olmasa ayda, iki ayda bir.
2: Şimdi onu siz ayarlayalım onu. Her ay yapalım.
1: Evet. Yani gerçekten iyi olur.
2: Her ay yapalım.
1: Çünkü ben kendim burada konuşurken yalan yanlış konuşuyorum. Ondan doğrudan sizden almak bilgiler çok daha iyi olacak.
2: Doğrudur.
1: Bu Kiraz Festivali programın kapanışına kadar bu Kiraz Festivali'ni de bir kere daha anlatalım insanlara neler olacak. Yani cuma gün Allah kısmet ederse başlıyor.
2: Saat 8'de biz davetlileri, misafirlerimizi ağırlayacağız. Onlara işte gelen misafirleri ağırladıktan sonra 8.30'da bir konuşma ile açılışını yapacağız. Açılıştan sonra da Gençler Birliği Folklor ekibi çıkıp orada gençlerimiz, çocuklarımız folklor gösterisi yapacak. Ondan sonra da bölge derneklerinden başka dernekler çıkıp gösterisi yapacak. Ondan sonra da müzik okulu, Yunan müzik, Gümüşhane müzik, lise müzik okulu, orta lise müzik okulu olarak oradan bir konser verilecek gençlerden, çocuklarımızdan. Ondan sonra da son olarak kapanış olarak Grup Life çıkacak. Bu şekilde ilk günü bitireceğiz.
1: Evet.
2: Tabii bittikten sonra gideceğiz. Pazarımız da var orada. Futbol sahasının içerisinde.
1: Evet.
2: İşte hediyelik eşyalar, köftesinden, işte kantininden, kirazından.
1: Katılım bu sene?
2: Katılım çok yoğun.
1: Çok yoğun. Evet.
2: Pazarcılar bu yıl bütün yerleri aldılar.
1: Ne kadar?
2: Çocuk oyunları olan yerler var. Abi orası da var. Yani bir 3 günlük bir işte bölgeye katkı. Nedir? Reklamı. Kirazın reklamı. Nedir? Milletin birbirine kaynaşması. Toplumumuzun orada olması. Ve sonraki günde cumartesi günü saat 7'den itibaren nedir efendim? Buradaki meslek lisesi var. Okulu var. Onların işte tatlı bölümünde okuyan öğrencilerin neyi var efendim? Kirazdan yapılan yiyecekler, tatlılar, kurabiyeler falan filan. Kirazdan
1: yani sergisi olacak.
2: Sergisi değil. Katılanlara bedava. İşte bir saat, iki saat bedava. Oraya bir hediye, bir dağıtım, bir ikram. Öyle diyelim, ikramlık. Onlar hepsini verilecek ve gösteri şeklinde de olacak orada o. Nasıl yapıldığını.
1: Evet.
2: Tamam mı? Onu da orada gelip işte bir şey neler var sadece kiraz yiyemiyoruz. Bu iki ay.
1: Tabii.
2: İki ay ama bu kirazdan olan bir sürü şeyler var. Onların da bir tanıtımı olacak orada, gösterisi olacak. Standlarımız var, belediyenin standları var. Sokak canlıları için olan standımız olacak. Onlar için bilgilendirme. Ondan sonra çevreyi

0: Yani oraya sadece müzik dinlemeye değil, bilgilendirmelerden yararlanma, görsellerden yararlanma. Yani ve ondan sonra devamında Mina Baju şey var, onu da söyleyelim. Yaşköy Kültür Derneği ve Karakaçanlar Derneği'nden işte oyun gösterisi var. Folklor ekiplerinin. Ondan sonra evet. Mina Baju, ondan sonra orijinal ton bir grup var. Batrakya'nın yerel gruplarından biri. Ondan sonra Ece Seçkin kapanış olarak cumartesi kapatacağız. Pazar günü de saat yine 8'den sonra ne olacak? Susurköy ile Bulatköy'ün folklor ekipleri birer oyun oynayacak orada. Gösteri yapacaklar. Devamında Keli Kelekidu bir sanatçı var. Yunanistan'ın sanatçılarından bir tanesi. Bilinen sanatçılardan bir tanesi. O orada sahne alacak. Ve son olarak da Türkiye'den İkilem grubu, Çıkacak Gençlerin sevdiği bir grup ve festival 2026 yılında 24. festivalimiz son bulacak.
1: Evet. Şimdi ne diyor bak Hüsamettin Sahili, akşam mı yapılacak etkinlikler demiş.
0: Saatleri söyledik efendim.
1: Etkinliği Facebook'tan bildirirseniz memnun oluruz. Var mı öyle bir site?
0: Facebook'ta yayınlandı işte, ama oradan bazı görüntüler, gösteriler olur diye düşünüyorum.
1: Hayır şey yani program Yasıköy Belediyesi'nin mi olarak mı geçiyor? Programı soruyor İstanbul'dan.
0: İstanbul'dan yani. Program büyük bir ihtimal Kiraz Festival 2026 olarak yayın yapılacak herhalde. Ha,
1: evet. Evet. Bu da çok önemli. Bir de Kazım kardeşimiz demiş, Hasan İsmail'i de sahnede görmemiz olursa imkanı çok iyi olur demiş yerel sanatçılardan.
0: Tabii onlar da başka yıllarda değerlendirilir.
1: Evet. Evet. Gerçekten güzel bir bilgilendirme oldu. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Bu öğlen saatinde, tam dinlenme saatinde.
0: Şimdi bilemem bizi verdiğin için. Şimdi bize saati belli, saatimiz belli bizim. Yazın biraz şu an milletimiz dinlenme saatinde olabilir. Kışın bu saatler çok daha farklı oluyor biliyorum. Herkes evet. Dinliyor. Ama dinleyen dinler. İşte bir bilgilendirme, bu da bir araç. Herkes Facebook değil ve herkes Instagram değil. Bu radyo tabii, şeklinde tabii. Bu radyoların da bu şekilde bilgilendirilmesi, insanlarımızın dinleyenler ulaşabilmesi, dinleyenlere biz buradan ulaşabilmemiz önemli noktalar. Biz bırakılan mirası, bırakılan bütün her şeyi biz onun üzerine katmak istiyoruz. Hiçbir şeyi yıkmıyoruz, hiçbir şeyi sıfırlamıyoruz.
1: Evet.
0: Bizim maksadımız, gayemiz benim ve çalışma arkadaşlarımın. Bütün hepsi bir haftadan beri bu festivalin olabilmesi için gerek temizlik, gerek boyama, tazeleme falan filan her şeyi yapıyorlar. 3-4 günden beri hepsi Bulatköy'de. Bütün çalışanlar işte elektrikçinden tut işte hepsinden evet. Hepsi orada. Bu bölgenin, yörenin zenginliği olan festivali milletimize kazandırmak için, toplumumuzu bunu yaşayabilmesi için el birliğiyle mücadele ediyoruz. Toplumumuzdan da ne istiyoruz? Toplumumuzdan istediğimiz, gelip bu festivale sahip çıksınlar. Orası yine tıklım tıklım olsun.
1: Ama geçen yıl rekor kırmıştı değil mi? Yani evet, geçen, o kadar başarılıydı ki.
0: Tabii geçen yıl.
1: Hakikaten seni kutluyorum. Yani tabii belediye başkanı da katkısı vardır. Veyahut da yapılan reklam şeydir.
0: Ya geçen yıl sanatçılarımız bilinen sanatçıydı. Bu yılda yine Ece Seçkin iyi bir sanatçı.
1: Evet.
0: Yani
1: o da rol oynuyor mu?
0: Tabii. Biz bu yıl Ece Seçkin'i getirebildiysek seneye bilmiyorum getirebilecek miydik? Her yıl bunlar çıkışları var, çıkıyor. Yani ben bakıyorum evet. Ki eski yıllarda bazı getirmiş sanatçılar var. Derya Ulu falan filan. Bugün için yanaşamıyorsun yanlarına.
1: Bir ara rahmetli Cem Karaca abone olmuştu her sene. Cem Karaca vardı.
0: 2-3 sene gelmiş yani. Sevmiş buraları. Evet, İlk başlamış. Evet.
1: Biz de onu sevmiştik. Yani öyle.
0: Öyle yani. Bu iş gönül işi de yani. Tabii. Sevmen lazım yani.
1: Tabii.
0: Yani geçen yıl çok güzel katılım oldu. Gerçekten fevkale.
1: Evet. Yani aşağı mahalle, yukarı mahalle birbirine girdi. Evet. Arabalardan 3 saatte çıkabildik köyden.
0: Bu yıl onu da söyleyelim. Bak her yıl bir şey katma çalışıyoruz.

0: Ne oluyor? Biz örnek alıyoruz. Oradan deneyim kazanıyoruz. Bu yıl orada daha organize bir şekilde dar sokakların kapanılması için görevliler olacak. Her yere park edilemeyecek. Dikkat edin onlara. Yani park edilebilecek yerlere park edin. Ve rahat bir şekilde yürüyebilmek için oralarını temizledik, rahatlattırdık. Millet gelince oraya dar sokaklar, yolun kapanması, sokağın kapanmaması olmaması için görevli arkadaşlarımız sekürtüler olacak.
1: O
0: Ve
1: maşallah.
0: öyle onları da planladık yani. Değil yani sadece bunu sahnede kim oynayacak?
1: Evet.
0: Yani tuvalet, şöyle söyleyeyim. İlk yıl, bakın ben bunu çekinmiyorum bunu söylemeye. Yani
1: Evet.
0: bugün tuvaletlerde şöyle bir eksiklik yaşadık. Araya temizlikçi koymamıştık ilk yıl. Şikayetler aldık. Sonraki yıl düzelttik. Ne yaptık? Tuvaletlerde vardiyalı sistem temizlikçi tuttuk, durdular orada. Bu yıl da aynı şekilde. Yani bak
1: Evet.
0: mesela ilk sene biz onu gözden kaçmış. Bilmiyorum daha önceki yıllar nasılmış. Çok basit olabilir. Ama oradaki katılımcının daha rahatlaştırmak için. Bu yıl artırıyoruz. Bu yıl ne yapıyoruz? Sahnenin sol tarafında böyle bir yer var. Oraya engelli, özel sıkıntıları olan insanlarımız için o yeri özel ayırdık. Gelip oraya nedir efendim? Gelip o da sahneyi izleyebilsin. Oraya yer yaptık. Engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, sahneyi görmek isteyen çocuklar, gençler olabilir. O durumda olan katılmak isteyen onlara sol tarafta var olan bir tribün şekli var. Orasını onlara tahsis ettik. Oraya kimse girmeyecek. Orası hazır olacak. Ola ki bir kişi bile gelip oraya o anı yaşamak isterse o da rahat bir şekilde temas edebilsin. O yüzden
1: Evet.
0: her yıl bir şeyler katmak istiyoruz.
1: Evet. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
0: Ben
1: Bize
0: teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: bilgiler verdiğiniz için.
0: Ben size teşekkür ediyorum bana mikrofonu verdiğiniz için.
1: Evet.
0: Çünkü sadece burada değil gelmek için bu mikrofonu alıp burada insanımız bizi dinleyenlere ulaşmak. Bu da bir zenginlik sizin için, bizim için,
1: Sağ
0: hepimiz
1: olun.
0: için. Çok teşekkür
1: Hep
0: ederim.
1: birlikte inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi olun.
1: Sağ olun. Evet sevgili Radyo City dinleyicileri, yani geldik bir programın daha sonuna. Gerçekten çok önemli bilgiler aldık Sayın Başkanımdan. Ben hepinizi hafta sonu, şimdi Sirkel'deki etkinlik çocuk festivali birinci yılı, ben çok iyi olacağını biliyorum. Oraya gündüz de gidebilirsiniz. Onda başlıyor zaten programlar orada. Akşam da 7'den 8'den sonra yani Kiraz Festivali'ne gidebilirsiniz. Ondan da başka hiçbir yere söz vermeyin. Etkinlikler bizim etkinliklerimiz. İnşallah sizi her iki yerde de göreceğiz. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün... Bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Bir evde 6 klima var. Adana aşırı sıcakla mücadele etmeye çalışıyor Adana'da. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da zirveye çıktı. Kentte bazı evlerde 5 veya 6 klimanın bulunması dikkatle beraber tepki de çekiyor. Bir fotoğraf paylaşmışlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4... İşte bir evde mesela 5 tane dış ünite, bir balkonda 5 tane klima dış ünitesi görüyorum abi. Çok ilginç değil mi? Balkon kullanılmaz halde yani, klima dış üniteleriyle kaplı. Çok ilginç. Ben biliyorum bu durumu. Böyle bir şey var gerçekten arkadaşlar. Antalya'da da var. Antalya'da bizim bir akrabamız var işte. Mesela sevgili Cananlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Bilmiyorum duyarlar mı? Onlarda da mesela kaç klima var bilmiyorum da 13 tane falan diyormuş. Bir odada 2 klima. Onlarda da böyle çok sayıda klima var. İlginç bir durum arkadaşlar. İklim felaketinin bizi sürüklediği nokta çok eskiden böyle değildi herhalde, çok eskiden. Yani bilmiyorum. Aynı anda bütün o klimaları çalıştırdığını düşünsene. Bütün evi soğutuyorsun abi. Gelecek elektrik faturasını düşün. Faturayı bırak işte elektrik sistemine. İşte santrallere bindirdiğin yükü düşün yani. Ya santrallerin patlaması, yani arızalanması, bir şekilde kaldırmaması gibi ihtimal söz konusu mu bilmiyorum ama inanılmaz aşırı bir tüketim yani. Elektrik tüketimi.

0: bu hani mutfak adabı muaşeret kurallarından bir tanesi var ya arkadaşlar. Mutfak lavabosunda el yıkanmaz diye. Siz buna dikkat ediyor musunuz? Ben açıkçası çok dikkat etmediğim için kendime taraftar arıyorum. Çok dikkat etmiyorum derken şöyle, bu konuda şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Mutfak lavabosunda tutup da hani böyle ellerini güzelce bir sabunlayıp şöyle adam akıllı yıkamıyorum. Ya yani el yıkamak var, el yıkamak var. Yani el yıkamanın da farklı türleri var arkadaşlar. Ya yani mutfak lavabosunun yanında zaten el yıkama sabunu olmaz değil mi? Deterjan olur yani. Nasıl yıkıyorum mesela? Dikkat etmiyorum derken ne yapıyorum mesela? Nasıl yıkıyorum? Hani azıcık bir ıslatıyorum. Parmak uçlarını ıslatırsın ya azıcık. Hani mesela atıyorum poğaça falan yemişsindir. Ellerim yağlandı falan hissiyatı vardır ya. Azıcık böyle elini ıslatırsın falan. Hani bu. Bazıları aşırı dikkat ediyor. Hani bu bile şey hani olmaması gereken bir şey. Hani sadece bu bile yani. Böyle yapsam bile parmak ucunu azıcık ıslatsam bile hani. Şuna bak görgüsüz şey seni falan. Bu kadar hani aman yani hani parmağının ucunu orada ıslatmasan şahtın şahbaz olacaksın yani. Hani sen orada tabağı sudan geçirirken makineye koymadan önce o su senin eline değiyor. Yani aynı şey ne fark ediyor yani? Hakikaten ne fark ediyor ya? Hani musluktan akan su asla ve asla insan eline temas edip de lavaboya akmayacak yani. Yoksa senin o iğrenç elindeki partiküller lavaboya bulaşır. Oradan bütün mutfağı işgal ederler. Ay, of.
1: Tuncay Saran Show.

0: Zaten kulaktan kulağa
1: evde
0: çok
1: evde hararetli bir sohbet vardı.
0: Mesela ben
1: hanım, kardeşim, annem ve ben sohbet ediyorduk. Daha doğrusu onlar ediyordu.
2: En azından ya ben bir de sorular şunu eklemiş.
1: Lafa bir türlü giremiyordum.
2: Ben ona mesaj attım.
1: Gittiğiniz
0: yer
1: olmuyordu. Bir türlü araya giremiyordum.
0: Ama bir de uydurup uydurup anlatanlar. Hiç olmamış bir şeyi.
1: Hayır, bağırmadım. Sessiz çığlığımı ağzıma doldurup Tuna'yı hazırladım ve evden çıktık. Biraz AVM'de dolaşalım dedim, vakit geçsin. Tuna'yı bebek arabasına koydum, markette dolaşmaya başladık. Markette annesiyle beraber alışveriş yapan 17-18 yaşlarında çok ilginç bir kız gördüm. Kız cappuccino rengi tüylü kısa montunu arka tarafından dirsek hizasından aşağı doğru sarkıtmış bir şekilde dolaşıyordu markette. Sonra müzik CD'lerinin, filmlerin falan olduğu yerde yeni çıkan bazı filmlerin HD DVD'leri dikkatimi çekti. Tam önümde içinde bir sürü VCD olan büyük bir sepete denk geldim. Bir sürü VCD. Allah Allah, VCD mi kaldı? VCD bırak, Blu-ray bile yok artık. VCD yok artık. İçinde iki tane VCD bulunan VCD kutuları. Filmlerin sonlarına doğru çakır çukur sesler çıkar takılırlardı. Biraz ileride Tuna elini çikolataların olduğu yere uzatıp bir çikolata kaptı. Elinden aldım. Üzerinde Brexit yazıyordu. Şaşırdım. Bu çikolatalar sadece İngiltere'de satılmıyor muydu diye düşündüm. Derken yanından alışveriş arabasında bir sürü tavuk baget olan yaşlı bir teyze geçti. Tavuğun en sevmediğim kısmı olan tavuk baget. Ne tür bir insan tavuk bagetin üzerindeki kapkalın yağ tabakasına tahammül edebilir? Tam o sırada karşıma eskilerden bir arkadaş çıktı.
3: Vay Tunci, nerelerdesin ya?
1: Nerelerdeyim? Bu ne garip bir soru ya. Nerelerdesin? Yani buradayım. İşte evdeyim, işteyim. Öyle. Ya nerede olacağım ki? Aynı anda iki yerde olacak değilim. Kuantum parçacığı mıyım ben?
4: Sen nerelerdesin?
3: Ben de işte çalışıyorum. İşe gidip geliyorum falan.
4: Güzel.
3: Tamam.
4: Oldu, hadi görüşürüz.
3: Görüşürüz.
1: Burnuma harika kokular geliyordu. Tuna'nın arabasını otomatikman kokunun kaynağına doğru sürmeye başladım. Marketin küçük bir kafeterya bölümü vardı. Oturup bir şeyler yiyelim dedim. Orta boy pizza siparişimiz geldiğinde şaşırmıştım. Bu biraz büyük değil mi? Yani bu pizzanın orta boy olduğunu emin misiniz?
5: Evet beyefendi, bunlar orta boy. Büyük boy olanlar şunlar.
1: Diyerek bütün masayı kaplayan devasa pizzasını yemeye çalışan kadını gösterdi. Diğer tarafımızdaki masada da bir amca kupadaki çayının içine tam 8 küp şeker attı. Bir tatlı kaşığı uzatasım geldi amcaya. Çünkü o çayın artık içilebileceğini zannetmiyordum. Masamızın üzerinde duran minik dijital bir tartı dikkatimi çekti. Garsona bunun ne için olduğunu sordum.
5: Bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 6 gram beyefendi.
1: Tamam. Biz kalkarken cappuccino rengi tüylü montunu belinden aşağı çok ilginç bir şekilde sarkıtmış olan kızla annesi tatlı bölümünden soğuk baklava alıyorlardı. Yüzlerindeki aşırı ciddi ifadeyle birlikte. Bunlar zaten normalde soğuk değiller miydi diye düşündüm. Zira hiç sıcak baklava yediğimi hatırlamıyordum. Alacaklarımızı alıp kasada sıra beklemeye başladık. 3-4 yaşlarında bir çocuğun annesine
6: "Anne, bana bir tane para verir misin?"
1: diye sorması, yeteri kadar paramız var mı diye cüzdanımı kontrol etmem gerektiğini hatırlattı. Neyse ki vardı. Sıra bize gelmişti.
7: Başka bir isteğiniz var mı?
1: Pirinç.
7: Beyefendi, bakliyatlar biraz uzakta yani.
1: Vallahi bilmiyorum, siz sordunuz başka bir isteğin var mı diye.
7: Yani başka bir şey isteseniz.
1: Neyse, sizi daha fazla yormayayım.
7: Sağ olun, burası 200 lira.
1: Tam şurası mı?
7: Yok, birazcık daha yan taraf.
1: Burası?
7: Heh, tam orası, 200 lira.
1: Şöyle bir bakıp cüzdanındaki en eski 200 lirayı seçtim. Ortasından bantlanmış, muhtemelen dağılmadan önceki son dakikalarını yaşayan bir 200 liraydı. Sözlerini yanlış bildiğim bir şarkı mırıldanarak uzaklaştım kasadan.
4: Güneyli evler gördüm, kurumuş yaya benzer. Güneysiz evler gördüm, kurumuş yaya benzer.
1: Sezen Aksu'dan Kurumuş Yay. Yani aslında hem güneyli evler gördüm, hem güneysiz evler. Ve hepsi kurumuş yaya benziyordu.
7: Tanrım.
1: 200 lira büyük ihtimalle artık parçalanmıştı. Güvenlikten geçip kapıda bekleyen yere sıfır kıpkırmızı ultra lüks spor arabamıza doğru ilerlerken anahtarlarının düğmesine bastım ve kapıları yukarı doğru açıldı. Ya arabanın yere, evin denize sıfırı makbul biliyorsunuz. Kapılar da yukarı doğru açılacak ama hani. Evin kapıları yukarı doğru açılmasa da olur. Herkes susmuş, dünya durmuş. Tüm gözler üzerimizdeydi.
8: Beyefendi ilerler misiniz? Merdivenler çalışmıyor da.
1: Bir anlığına dalıp kurduğum araba hayalinden uyandığımda kendimizi bozuk yürüyen merdivenlerin başında buldum.

Yürümesi gerekip de yürümeyen merdivenler ne kadar da zor Allah'ım. Yani normal merdivenden inmen kolay. Ama bu yürümesi gerekip de yürümediği için daha zor gibi oluyor yani, böyle psikolojik bir şey. Mesela kolayı kupada içince çok asitliymiş gibi gelmiyor bana. Ama yalnız

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Müzik dünyamızın değerli seslerinden Reyhan Karaca şimdi sohbet hattımızda ve onu eğlenceli sorularımız sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız. Sevdik, sevdalandık, gönlümle bağlandık. Öncelikle nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Hızlı bir soru cevap turu için sohbet hattımızı hazırsanız başlıyoruz.
1: Ay çok heyecanlı. Zor sorular yok değil mi?
0: Yok, bence kolay, eğlenceli sorular.
1: Tamam, peki bekliyorum.
0: Yaşadığınız inanılmaz bir tesadüf var mı?
1: Ay, hazırlıksız yakalandım. çok sevdiğim bir insanla çok tesadüf eseri tanıştım ve karşılaştım. Bu benim için hayatımın en büyük tesadüflerinden bir tanesiydi.
0: Bu benim kaderim diye düşündüğünüz bir şey var mı sürekli başınıza gelen?
1: Vallahi benim kaderim dediğim şu, müzik

0: Hiç batıl bir inancınız var mı?
1: Ay ben batılların içinde boğulmuş bir vaziyetteyim. Nazara inanıyorum. Sürekli kulağımı çeker tahtaya vururum. Kurşun dökmeye inanırım. Ya en büyük batılım herhalde kulağımı çekip tahtaya vurmaktır.
0: Hiç unutamadığınız bir rüyanız var mı? Bize anlatabileceğiniz.
1: Var, uzaylılarla tanışmam. O benim hiç unutamadığım bir rüyam artık. Rüya değil mi onu bilemiyorum ama rüya diye adlandırdığım için bunu söyleyebilirim.
0: Bir zaman makineniz olsaydı hangi zamana gitmek isterdiniz ve neden?
1: Zaman makinem

0: ve erkek kardeşim. En büyük etkenler bunlar.
1: Ah keşke öyle bir imkan olsa.
0: Ah keşke.
2: Hatırladığınız en eski şey nedir Reyhan Hanım?
0: 1,5-2 yaşlarında emeklerken merdivenlerden çıkmaya çalıştığım gün en eski günümdür herhalde benim için. Orayı çok net hatırlıyorum. Emekliyordum ve merdiven çıkmaya çalışıyordum. Annem arkamdan yakaladı. O gün en eski gündür benim için.
1: Evet, yani emeklerkenki zamanlara ait bir hatıranız olması bile hafızanızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
0: Evet, yani çok yakınları bazen hatırlayamıyorum ama çok geçmişi. Ya en eski hatırladığım mesela bu. Yani merdivende otururken meyve yemem, daha yeni emekli olduğum zamanlarda. Bunları çok net hatırlıyorum.
2: Sihirli bir değneğiniz olsaydı Reyhan Hanım, dünyada neyi değiştirirdiniz?
0: Ya çok klasik olacak şu yakınlarda olduğu için. Şu virüsün hiç olmadığı bir güne dönmek ve orada kalmayı isterdim o sihirli değnekle.
1: Bence hepimiz isterdik bunu. Keşke öyle bir imkan olsa.
0: Keşke, keşke.
2: Değerli dinleyiciler, Reyhan Karaca ile sohbet hattımız devam ediyor. Son sorularımıza yaklaştık artık. Şöyle sıradaki sorumuz, Reyhan Hanım, başınıza hiç açıklayamadığınız paranormal bir olay geldi mi?
0: Bunu bana mı soruyorsunuz?
1: Evet.
0: Geldi tabii ki, yani başka dünyadan, başka gezegenden varlıklarla tanışmak... benim için o paranormal tabii ki bu.
1: Bu ama rüyadan bahsetmiyorum. Gerçek hayatta mesela, yaşadığınız bir şey var mı böyle, onu soruyorum. Gerçek hayatta mı tanıştınız uzaylılarla?
0: Gördüm yani net olarak 60 kişi kadar hep beraberken gökte süzülürken bir UFO'yu gördüm. Bu paranormalse evet. Yani.
1: Evet, ilginçmiş gerçekten, güzel, keşke ben de görsem.
0: Tek başıma görmedim, 60 kişiydik o yüzden şahitlerim olduğu için evet, bu konuda yani, çok eminim.
1: Ben de tanışmak deyince böyle hani yüz yüze görüşmek falan böyle bir şey gibi
0: aldım. O çok uzun bir hikaye, yüz yüze görüşmek evet ama başka bir hikaye o. Yüz yüze görüşmek evet ama başka bir hikaye o. O sebeple çok hazır olmadığı için insanlar çok da anlatma taraftarı olmuyorum son zamanlarda.
1: Siz o zaman baya acayip bir şey yaşadınız aslında.
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Evet.
1: Aslında bunu duymayı çok isterdim ama pek taraftar değil misiniz anlatmaya?
0: Artık çok anlatmıyorum çünkü başka taraflara çekildiği için ama bir gün radyonuza gelirsem mutlaka size özel anlatırım. Ha,
1: çok sevinirim. Ben çok severim böyle muhabbetleri. Haktan Akdoğan'ın anlatılarını çok dinlerim.
0: İşte Haktan Akdoğan'ın onayladığı bir durum bu. 26 kaçırılma vakasında, Türkiye'deki 26 kaçırılma vakasında bir tanesi olduğum söylendi Haktan tarafından bana. O yüzden hani çok eminim bir şeyler yaşadığıma.
1: Vay canına. Bence sohbetimizin en ilginç bölümü bu oldu. O zaman sıradaki sorumuza geçiyoruz. Hani herkesin bildiği ama bizim bilmediğimizi fark ettiğimiz ilginç bir şeyler olur ya. Çok basit bir şeydir aslında ama şimdiye kadar Allah Allah bunu nasıl duymamışım ben dersiniz, şaşırırsınız. Bunu nasıl kaçırmışım şimdiye kadar. Hiç öyle bir şey oldu mu hayatınızda?
0: Genelde şöyle, yani mesela TikTok mecrasından hiç anlamıyorum. Herkesin bildiği ama benim bilemediğim bir mecra orası. Anlayamadım, çözemedim. Ki ben çok çabuk çözerim bu tip şeyleri. Mesela TikTok'u herkesin bildiği ve benim anlayamadığım tek mecra olarak görüyorum şu anda.
1: O zaman teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
0: Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. Sağ olun. Tunca

0: varsa gör.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nicolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
5: şehvetinden. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Ya bazen marketlerde o kadar çok şey almış insanlarla karşılaşıyorum ki. Bir marketten en fazla yaptığınız alışveriş ne kadardır? Kaç paralık alışveriş yapmışsınızdır şimdiye kadar? Valla ben hatırlamıyorum ama ya şunu biliyorum mesela. Hani hava atmak için söylemiyorum da maaşı yeni almışımdır mesela. Öyle bir zamanda yaptığım alışveriştir yani. Aylık bir alışveriş yapmışımdır yani. Şunu hatırlıyorum mesela, birkaç defa marketten çıktıktan sonra fiş ferman gibi. Upuzun. Bitmeyen bir fiş. Yazar kasa zaten kafayı yemiştir herhalde o zamanlarda. Bitmemiştir yani. Ama alışveriş arabasının da şöyle söyleyeyim, çeyreği anca dolmuştur mesela, anlatabildim mi? Çeyreği. Yarısı bile değil. Abi bazen görüyorum, birkaç defa gördüm daha doğrusu, bunu her zaman gördüğüm bir şey değil. O kadar çok şey almış ki adam. Karı koca mesela, bir tane geçen gün gördüm. O kadar çok şey almışlar ki. Abi o alışveriş arabasının çeyreği değil, tamamı dolu ve tepeleme. Üstüne çıkmış böyle, hani aşağı düşmek üzere aldıkları. Ya kenardan böyle bakıyorum. Baka kaldım, tamam mı yani. Kasada bekliyor böyle sırada. Ya ben onların arkasına gelsem herhalde yarım saatte bana sıra gelmez. Ya o cihazlar bozulur orada. Det det det det det det. Kasiyer kısa devre yapar yani. Koşarak uzaklaşır oradan. Bitmez yani. O kadar çok şey almışlar ki. Her şey vardı. Her şey vardı. Yani marketteki her şeyden birer tane almışlar. Her şeyden. Tuz, şeker, pirinç, makarna, kepekli makarna, bulgur, ince bulgur, kalın bulgur. Her tür çikolata, pakmaya, diş macunu, diş fırçası, et, pilav. Pilav. Hazır pilav satıyorlarmış. Çerez, un, çay, oyuncaklar, tas, tencere, tabak, değişik ne kutusu olduğunu bilmediğim kutular, ekmekler, kaşarlar, peynirler, zeytinler. Ya dersin ki uzaylılar dünyayı istila etmiş. Bunlar da yeraltı sığınakları için alışveriş yapıyor yani. Bu derece alışveriş yapan gördüm ya. Bunu birkaç defa gördüm. Hatta içimden geçti, kasiyere soracaktım bu kadarını gördünüz mü diye yani.
8: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: uzun zamandır sorulmayan ve çok keyifle cevap verdiğin sorular için teşekkür ederim.
1: Giderim alışım gitmelere, gerek yok isyan etmelere.
0: Bir radyo programının böyle bir arkadaş sohbetine dönüşmesi harika bir şey.
2: Perişanım paramparça, darıldım kırgınım sana.
3: Çok hoşuma gitti ya söylediklerin. Bayağı pozitif oldum açıkçası.
4: Müzik dünyamızın efsane ismi Burak Kut, Cuma günü Tuncay Saran Show'da telefon konuğu olacak.
5: Bu keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.

0: Artık misafir değil ev sahibi zehirli balon balığı Akdeniz'de yerleşik düzene geçti. Artık taşınmışlar. Yani bir dönem öyle balon balığı hatırlıyorum ya haberlerde. Ya paylaştığımı hatırlıyorum. Bu programda hatırlıyorum yani balon balığı, tur takvimi falan diye espri yapmıştım hatta. Zaman makinesi bölümlerimizde vardır. Kokteyllerde falan böyle geçer yani. Dün gibi yani hala tekrar arada bir kullandığım bir şey. Jingle gibi. Zehirli balon balığı şimdi bu sefer artık yerleşik düzene geçti abi. Tur yapmayı bıraktı. Tur takvim falan esprilerini bırakalım. Artık bizim balığımız. Zehirli balon balığımız. Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla Kızıldeniz'den geçiş yapan istilacı balık türleri kalıcı hale gelmiş Akdeniz'de arkadaşlar. Son zamanların ilginç haberlerinden bir tanesi. Bu balık mesela canlıyken mi zehirli yoksa mesela öldü diyelim. Öldükten sonra pişirdikten sonra onun zehrinin bir hükmü kalmayıp çok lezzetli bir hale dönüşü olabilir mi? Neyse ben tehlikeli sularda yüzmeyeyim.
1: Tuncay Saran Show.

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında gösterilen ve zehrinin litre fiyatı 10 milyon dolar olduğu söylenen kara akrep, bir litresini dikerek içtiğini düşünsene abi. Kara akrep zehiri. Ne olur acaba? Anında felç olup gidersin herhalde. Türkiye'de yasak olmasına rağmen internet sitelerinde çifti 7000 liraya ulaşan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Çifti mi? Akrebin kendisi satılıyor anladığım kadarıyla. Sahibinden.com'da düşsene. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri satışın tespiti halinde hayvan başına 26.390 lira ceza uygulanıyormuş sevgili akrep satıcılar. Buradan uyarmış olalım. Yasak kardeşim. Kim alıyor bu arada, o da ilginç değil mi? Vardır bir olayı ama biz bilmiyoruz. Akrep zehri almak. Ne için kullanılıyordur acaba? Hakikaten sahibinden de varmış galiba. Burada ona benzer bir sayfa gördüm. Bilmiyorum ama 7000 lira yazıyor abi. Kimden? İlk sahibiyim. Kargoyla gidiyormuş. Kargoyla akrep teslimatı. Tamamen koleksiyonluk. Zehir seviyesi çok düşük. Kargoyla nasıl geliyor abi? Erkek, genç, ömrü uzun demiş. Bir tür bir insan evine akrep alır. Sahibinden.com'da. Çok acayip.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Anlaşma çok yakın dedi, 37 kez tekrarladı. Trump 2 aydır aynı şeyi söylüyor. Abi adam baga girdi galiba ya. Bu Hürmüz Boğazı meselesi, işte Amerika-İran savaşı, Amerika-İsrail ve işte İran tek başına karşısında falan böyle bir savaş. Bu olay çok, nasıl diyeyim, öyle süründürdüler bu olayı. Böyle cılkı çıktı. Bir türlü bir nihayete ermedi. Trump aynı şeyleri açıklayıp duruyor. Baga girdi yani böyle. Anlaşma çok yakın, anlaşma çok yakın. Saldıracağız, saldırmayacağız. Boğazı açıp kapatmalar, sürekli bir aç bir kapa. Trump'ın böyle hani birbirini tutmayan açıklamaları sürekli. Anlaşma yakın, anlaştık, anlaşacağız, saldırdık. Daha güçlü saldıracağız. Boğazı açtık, açmadık, açacağız, açmayacağız. Yani böyle öyle saçma bir şey oldu ki abi. Aylardır yani. Ve bitmedi gitti ya. Ne oluyor? Şu an durum nedir gerçekten bilmiyorum da yani. Çok saçma bir şey oldu. Yok, İran geçtiğimiz günlerde işte gene bir saldırdı, füze attı. İsrail cevap verdi. Arada bir şeyler oluyor. Tam bitmiş değil, o belli. Ama ne olduğundan da emin değilim. Trump buna iki devirde açıklama yapıyor. Savaş bitti, bitmek üzere, anlaşmaya yakınız. Ya da tam tersi, saldırdık, daha güçlü saldıracağız falan. Yani böyle çok saçma bir şey olmaya başladı. Oldu daha doğrusu bu savaşın devamında. Çok ilginç. Bakalım başka ilginç şeyler olacak mı? Savaşla ilgili gelişmeler neler olacak? Takip edeceğiz.
1: Tuncay Saran Show.

Üçüncü Dünya Savaşı beklentisi var. Bütün dünyada uzun yıllardır böyle. Son zamanlarda yine çokça dile getirilen bir şey. İşte Almanya savaşa hazırlanıyormuş, Rusya savaşa hazırlanıyor. Amerika bütün dünya çapında bir savaşa hazırlanıyor falan. Pasifik'te çıkacağını bekleyenler var. Yani sürekli böyle bir Üçüncü Dünya Savaşı beklentisi, böyle bir söylem var. Allah korusun diyelim. Ve büyük ihtimalle de Çin'le Amerika arasında çıkacağını söyleyenler var. Neden? Şey diyorlar mesela işte Çin çok büyüdü diyorlar. Neredeyse Amerika düzeyine gelmek üzere diyorlar. Ve Amerika'nın stratejistleri de bunu görüyorlar. Büyümesini istemiyorlar çünkü bir rakip olarak görüyorlar kendilerini ve bir savaşa hazırlanıyorlar diyorlar. Tabii bu tür işlerden anlayan kişilere göre benim aklım o kadar ermiyor olabilir ama ben de şöyle düşünüyorum abi. İkisi de büyük olsun. Yani tamam Amerika büyük, Çin bizim kadar büyümesin, bizi geçmesin falan diye bir yerde bir dünyanın içine mi edeceksiniz yani? Sen de büyük ol abi, ben de büyük olayım. Neden birbirinize sataşıyorsunuz? Üstelik Amerika'nın Çin'e bu şekilde saldırdığını, Şangay'da büyük patlamaların olduğunu falan. Peki ne? Ya da Çin'in Amerika. Yani iki ülke de çok güçlü bir kere. İki ülkenin de ne demir kubbelerine, çelik kubbelerine bilmem ne kubbeleri vardır. Ne silahları vardır. Benim aklım pek ermiyor arkadaşlar böyle bir şey olacağına sözün özün. Bir de dünya nüfusunu azaltma projesi olduğu söyleniyor. Üst akıl denen böyle bütün dünyayı yöneten bir aklın. Sen kimsin ki dünyanın bilmem hangi coğrafyasının nüfusunu azaltmak gibi böyle şeytani planlar yapma cüretinde bulunuyorsun ya. Yoksa dünyanın kaynakları bize yetmeyecek. Yetecek mi yetmeyecek mi görelim artık, hep beraber bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ne olacağını hep beraber görelim. Günümüz dünyasında 2100'lere merdiven dayamış dünyada. Böyle şeyler nasıl olabiliyor benim aklım almıyor arkadaşlar. Dünya beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Gazze'de olanlar filan. Üzücü.

Japonya'da doğa yürüyüşü yaparken iki kara ayının saldırısına uğrayan Yeni Zelandalı koşucu Billy Halloran tek ısırıkta kolu parçalandıktan sonra ölümle burun buruna geldim. Böyle yerlerde yürüyüş yaparken arkadaşlar bir önleminiz olması lazım ya. Ya da hani ya yürüyüş yapmayacaksınız ya da artık bir silahınız mı olacak? Ayıya karşı kendinizi koruyabileceğiniz, savunabileceğiniz bir şeyiniz mi olacak? Ayı kalkanı. Öyle bir şey varmış, düşünsene. Kaptan Amerika'nın şeyi gibi. O sizi koruyormuş falan. Ayı savar. Ya da böyle bir alet var, gördünüz mü sosyal medyada bilmiyorum. Köpek savar. Böyle elektronik bir şey bu. Küçücük bir şey, düğmesine basıyorsun. Bir sinyal veriyor galiba o. Bilmem kaç hertz ya da nasıl bir şey yayıyorsa artık. Ne yayıyorsa görünmeyen. Köpek kaçıyor. Tabii yani sosyal medyada gördüğümüz her şeye inanmamak lazım ama gerçek gibi paylaşılmış her yerde dikkatimi çektim. Olabilir diye ihtimal verdim ben şahsen. Ayılar için de öyle bir şey. Ayı savar. O kadar kolay mı yani mesela? Ya inanmamamın da sebebi şu, bir yanımda inanmıyor. Hani köpek savardan bahsediyorum. Ya bu kadar kolay mı yani? Bunca zamandır hani insanoğluna birden bir aydınlanma geldi de şimdi mi icat etti? Yıl 2025, şimdiye kadar bu teknoloji nasıl olmaz yani? O birazcık saçma geldi, bilmiyorum. Bir yerde mesela bir köpekle karşılaştınız arkadaşlar. Köpeği kızdırmamak, köpeğin size saldırmasını engellemek ya da kendinizi savunmak vesaire, artık ne derseniz. Bunun için bazı yöntemler anlatılmıştır. Mesela benim duyduğum şeylerden bir tanesi, şapkadan korkarlar. Mesela şapkayı yere mi bırakmak gerekiyor? Yok, ne alaka? Ama şapkayla ilgili bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Sürekli şapkayla mı gezeceksin? Neyse, şapka da bu arada fötr şapka değil. Böyle hani normal önünde bir çıkıntı olan şapkalar oluyor ya. Onların türleri neydi? Öyle bir şapka. Neyse, başka bir şey. Korktuğunu belli etmeyeceksin. Sessiz, sakin bir şekilde geçeceksin önünden. Onu görmezden geleceksin. Göz göze gelmeyeceksin filan. Bu da aklıma çok yatmıyor. Başka ne olabilir bu? Abi bir de şey var, bunu da ben uyduruyorum. Bunu da yapan çoktur yani. Böyle korkmadan çok cesur bir şekilde kollarınızı da açarak böyle avazınız çıktığı kadar elinizden geldiğince korkutucu olacak şekilde bağırarak hayvanın üstüne yürümek. Yani sizin onu korkutmanız gibi bir şey. Bilmiyorum en çok işe yarayacak olanı hangisidir? Herhalde köpeğine göre değişir. Adamın başına böyle bir şey gelmiş, 3 kez ameliyat olmuş. Japonya genelinde bu yıl ayı saldırılarında 100'den fazla kişi yaralanmış, en az 7 kişi yaşamını yitirmiş. Japonya deyince de böyle metropol bir yer geliyor ya akla. Binalar falan, teknoloji. Ayı ne ararla Japonya'da diyesi geliyor insan. Oranın da doğası var sonuçta tabii de.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün, hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz bugün de tam 2 saat boyunca. Kırık Plak başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz sizlere? Yine her zamanki gibi geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Ev telefonlarından ve jetonlu telefonlardan bahsedeceğiz sizlere. Bir ev telefonu vardı, hatırlayın, salonun köşesinde, dantel örtünün altında, yanında küçük bir defter. O telefon çaldığında evde kim varsa birden ayağa kalkardı. Açsana telefonu diye sesler yükselirdi odalardan. Hele ki beklenen bir telefon varsa kalbin hızla atmaya başlardı. Çocukken telefonu açmak büyük bir heyecandı. Alo dediğinde karşında kim çıkacak acaba? Bazen yanlış numaralar bile bir hikaye başlatırdı. O çın çın sesi evimizin kalbi gibiydi. Şimdi geri dönüp baktığımızda fark ediyoruz aslında. Bir telefon sesi bile bir aileyi bir araya

Jetonlu telefonlar. Yanımızda mutlaka bir jeton ya da bozuk para olurdu. Çünkü aniden birini aramak gerekebilirdi. Düşünsenize, saatlerce yürüyüp kabine varıyorsunuz, jetonu atıyorsunuz ve tam söyleyeceklerinizi toparlamışken o meşhur ses geliyor. Sinyal bitiyor, jeton atın. Konuşma yarıda kalıyor. Hele de konu sevgili ise. Kalbiniz hızla çarparken o jetonu deli gibi aramaya başlardınız. O kısa dakikalara koca bir sevdayı sığdırırdınız. Belki de o yüzden o konuşmalar hala aklımızda. Çünkü eksik kalan cümleler, tamamlanamayan sözler hafızalarımızda çok daha derin izler bıraktı.

Kırık plakta geçmişe olan yolculuğumuz devam etmekte. Ev telefonları ve jetonlu telefonlardan bahsediyoruz sizlere bugün. Bir de paralel telefonlar vardı, hatırlayın. Bir zamanlar ev telefonlarının farklı odalarda uzantıları olurdu. Yani mutfakta da telefon vardı, yatak odasında da. İşte o uzantılar gizli dinleyicilerin oyun alanıydı. Abla, kardeş, anne ya da baba sessizce ahizeyi kaldırır, kulak misafiri olurdu. Gizlice nefesini tutarak kimle ne konuşuyorsun dinlerdi. Hele ki konu sevgiliyse yakalandın demekti. Bir anda kapatsana şu telefonu diye bağırılırdı diğer odadan. O günlerin gizli ajanları aslında aile bireyleriydi. Belki kızardık, utanırdık ama bugün dönüp bakınca o tatlı gizli dinleyişler bile ayrı birer hatıra oldu.

Sevgili dinleyenler, eskiden ev telefonlarının yanında mutlaka bir telefon defteri olurdu. Kapakları kıvrılmış, sayfaları sararmış, üzerinde çocukların karalamaları olan. O defterin içinde tüm aile dostlarının, komşuların, akrabaların numaraları yazardı. Ama bazı numaralar vardı ki deftere bile ihtiyaç duymazdık. Ezberlemiş olurduk. Mesela en yakın arkadaşımızın numarası ya da gizli gizli aradığımız o özel kişinin numarası. 10 haneli bir rakam dizisi sanki kalbimizin içine kazınmış gibi aklımızda kalır. Şimdi yüzlerce numara telefonumuzda kayıtlı ama o gün ezberden çevirdiğimiz birkaç numara kadar değerli değil hiçbiri.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün eski ev telefonlarından ve jeton telefonlardan bahsediyoruz sizlere. Ev telefonundan aradığınız numara meşgulse o kısa tok ses kalbinizi oplatırdı. Çünkü demek ki o kişi başka biriyle konuşuyor. Hele ki sevgilinizse kıskançlık damarlarınız kabarırdı. Kimle konuşuyor acaba diye düşünmeye başlardınız. Bazen de sabırla o meşgul tonunun bitmesini beklerdiniz. Tekrar ararsınız, yine meşgul. Oysa şimdi telefonlarımız sınırsız hatla, yüzlerce imkanla dolu. Ama o meşgul sesinin verdiği heyecan, o bekleyişin kalp çarpıntısı hiçbirinde yok. Çünkü meşgul tonu aslında beklemenin de bir anlamı olduğunun göstergesiydi.

jetonlu telefonun önünde sıraya girmiş insanları hayal edin. Elinde jetonla bekleyenler, sabırsız bakışlarla kulaklığı tutan kişiyi süzerdi. Çünkü herkesin bir hikayesi vardı o kabinin içinde. Kim annesine haber verir, kimi sevgilisine hasretini anlatır. Jeton sayılı, dakikalar kısıtlı ama o kısa konuşmalara öyle büyük duygular sığdırılırdı ki bugün saatlerce konuşsak aynı tadı alamayız. Çünkü jetonlu telefon bize şunu öğretirdi. Az sözle çok şey anlatabilmek. Sıcacık bir özledim bazen saatlerce konuşmaya bedeldi. Devam ediyoruz.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken ev telefonlarından, jetonlu telefonlardan bahsetmeye devam ediyoruz efendim sizlere. Ev telefonları taşınmazdı. Hep aynı yerde dururdu. Yanında belki bir dantel, belki küçük bir vazo. Telefonun yeri değişmezdi. Çünkü o telefon evin düzeninin bir parçasıydı. Bazen o köşeye oturur, saatlerce konuşurduk. Bazen de annemiz kalk oradan işim var diye azarlar. Telefonla konuşmayı kısıtlı tutardı. Şimdi her şey elimizin altında, cebimizde, hatta kolumuzda. Ama o sabit telefonun başında geçirilen dakikalar sanki zamanın daha yavaş aktığı, sohbetin daha kıymetli olduğu anlardı.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken geçmiş olan yolculuğumuz da devam etmekte. Bir evin kalbi neresidir sevgili dinleyenler? Mutfak mı? Oturma odası mı? Aslında çoğu evde kalp o köşedeki ev telefonuydu. Çünkü tüm haberler oradan gelirdi. Bir doğum haberi, bir iş müjdesi, bazen de kötü haberler. Telefon çaldığında herkesin dikkati oraya dönerdi. Hepimiz bilirdik ki hayatımızı değiştirecek bir şey belki de o hazinenin ucundaydı. O yüzden telefon sadece bir eşya değildi. Evimizin ortasında duran, hayatı bize getiren bir köprüydü.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere eski ev telefonlarından, jetonlu telefonlardan bahsettik. Jeton bitince cümleler de yarım kalırdı. Belki biz seni seviyorum diyecektiniz ama jeton düştü. Belki bir özür dileyecektiniz ama hat kapandı. İşte o yarım kalan cümleler belki de en çok aklımızda kalanlardı. Çünkü tamamlanmayan şeyler insanda derin izler bırakır. Jetonlu telefonlar bize cümlenin bile kıymetini öğretti. Bugün istediğimiz kadar konuşabiliyoruz, sınırsızca mesaj atabiliyoruz ama o eksik kalan cümlelerin hatırası hala içimizde bir sızı gibi durmakta. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu.
2: Radyo City sunar. Saat 22.
3: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
5: Hiç mi beni sevmedin?
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Artık konuşalım mı?
1: Emin misin?
2: Yürek miydin? Yeniden sevmeye kalktın birini.
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: mısın? Ne olur gitme. Sen? Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme.
1: Derya. Zorlama. Bitti.
0: Hayır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

يعمل عنده المؤسسة.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.